bir cevizdim, dikilmiştim toprağa. Yüzyıllardır yetiştirdi beni hak. Bakıldıkça yakışırdım her bağa. Kesildim, doğrandım, oldum bir kasnak.

Rüyamın içinde bir nefesim. Uzaklardan güzel gelir tok sesim. Düğünlerde ağlatmak tek hevesim. Anaları dertli garip halında.

kasnak çember, tokmak çubuk deriyim. Tarihteki çalgıların seriyim. Dövüldükçe çile çeken biriyim. Hızmatım çok insanların toyunda.

bu dünyanın halklarında gezerim. Türkmenlerin kültüründe yüzerim. Asırlardır insanları süzerim. Katkım vardır muhabbetin.

0: Hoş geldin oğlum.
1: Hoş bulduk dede. Buyur sana ayran getirdim.
0: Hay Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Oraya bırak bunu.

Keçi dana derileri verdiler. İşlediler, kasnağıma serdiler. Gürgen fındık çemberlerle gerdiler. Dolaşırım ustaların dalında.

Abdalların ekmeğiyim, aşıyım. Şenliklerde halayların başıyım. Kültürlerin büyük mihenk taşıyım. Gözüm yoktur bu dünyanın malında.

İlden ile köyden köye ulaştım. Ustaların ellerinde dolaştım. Muhabbette her cefaya alıştım. Gezgin oldum sevenlerin kolunda.

Sevdim, saydım insanların merdini. Dövüldükçe söylemedim derdimi. Asırlardır incitmedim ferdimi. Dostluk gördüm abdalların çulunda.

Bayramlarda, düğünlerde dövüldüm. Tokmak vuran usta ise övüldüm. Zurna köçek, birlikte ise sevildim. Hizmet ettim aşıkların yolunda.

0: 我一会儿再带。
1: Yanınız mı? Allah razı olsun.
0: Senden de.

Yürük Türkmen, Oğuz bizim özümüz. Türk soy halklarında geçer sözümüz. Asırlardan beri yanar közümüz. Yok olmadım, kararmadım, yüzüm ak.

Hikayemi dörtlüklerde anlattım. Özetleyip Mor Sultan'a dinlettim. Gürültümle meydanları inlettim. Özür diler, hep oynayın çalın da. Öldürmeyin, tek yaşatın çalın da.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Bakmayın öyle nazlı nazlı durduğuna. O küçük gövdesinden öyle güçlü sesler yayıyor ki dünyaya, adeta tüm çalgılara meydan okuyor. Adı aslında kemençedir onun.

Ama Karadeniz kemençesiyle karıştırılmamak için klasik kemençe adıyla anılıyor. Yaylı çalgıların en güçlü ve en duygusal seslerinden biri olan klasik kemençe, 3 ya da 4 telli kullanılır ve perdesiz bir çalgıdır. Armuda benzeyen ahşap gövdesinin boyu 40 santim, eni ise 14 santimdir. Tekne, sap, göğüs, klavye, burgu ve yaydan oluşur. Klasik Türk müziğinin çalınması en zor çalgılarından biri olarak bilinir. Perdesiz bir çalgı olması onun icrasını zorlaştırır. Çünkü diğer yaylı çalgılar tellerin üstüne basılarak çalınırken, klasik kemençede notalar tellerin tırnakla yandan hafifçe itilmesiyle elde edilir. Bu teknik nedeniyle tırnak kemençesi adıyla da anılır. Bazı kaynaklara göre eski Türklerin geleneksel çalgısı iklı, kemençenin atası olarak kabul edilir. Ancak Bizans İmparatorluğu'nda çalınan iki telli kemençeler de bilinmektedir. Yani kemençenin geçmişi bin yıllar öncesine uzanır. Klasik kemençe 18. yüzyılın sonuna kadar eğlence müziklerinin en sevilen çalgısıydı. Daha çok saz müziği icra edilen kahvehanelerde köçekçe, tavşanca gibi oyun havalarında kullanılırdı. Bilinen en eski kemençe virtüözü 19. yüzyılda Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış Tahir Ağa'dır. Ancak kemençeyi bugünkü eşsiz konumuna Vasili Bey ile dönemin en önemli müzik dahisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey getirmiştir. 1934 yılında bir başka müzik dehası olan Saadettin Arel ise kemençeye 4. teli eklemiş ve 1970'li yıllardan itibaren konservatuvarlarda 4 telli kemençe eğitimi de verilmeye başlanmıştır. İhsan Özgen, Aslıhan Özel, Derya Türkan başta olmak üzere sayısız kemençe ustası da bu nazlı sazın yeteneklerini dünyaya duyurmuştur. İstanbul kemençesi, tırnak kemençe, Osmanlı kemençesi, Armudi kemençe gibi adlarla dünyada ünlenen klasik kemençe, hangi adla anılırsa anılsın, kalbinizde hissettiğiniz her duygunun karşılığıdır.

0: Evet Merveciğim, bugün yine yollara koyulduk.
1: Güzel güneşli bir gün. Bakalım ama yukarıda nasıl bir hava olacak? Daha önce bulutlarla yarışarak çıkmıştık yaylalara.
0: Biliyorsun Karadeniz güneşli bir günle başlar ama dört mevsimi yaşadığımız için birdenbire yağmur da yağabilir. Şimdi Gito'ya çıkıyoruz. Yaklaşık 1850 metre rakımlı olan bir yayla. Orada hava güzel diye umut ediyorum. Orkestramız bizden önce gitti.

de nani, oi, oi, oi. De todo um tempo esse nem nani, nani, oi, oi. Ai de nani, oi, oi, oi. Ya rombeni bekleyi nani nani oy oy haydi nani oy oy oy evun penceresine nani nani oy oy haydi nani oy oy oy nani nani oy oy haydi nani oy oy oy.

0: köyden yaylaya göçerken hiç o manzaraya şahitlik ettin mi bilmiyorum da kamyon kasalarında kalabalık
1: Evet,
0: çıkılırdı yaylalara
1: evet.
0: ve böyle türküler eşliğinde oyunlarla beraber oldukça keyifli bir yol hikayesi çıkardı.
1: Evet, oduna giden insanlar, tarlaya giden insanlar aynı zamanda hem böyle türkü söyleye söyleye kalabalık hem de horon oynaya oynaya giderlermiş. Ben onları dedelerimden dinledim. Aynı zamanda birkaç kere de gördüm, şahit oldum. Gerçekten çok güzel bir kültür. Biz de çocukken çay içmeye gittiğimizde çayları satmak için alim yeri derler. Alım yeri, biz alim
0: Evet.
1: yeri diyoruz. Buraya, buranın şivesine göre.
0: Evet.
1: Oraya giderken kamyon kasasında gitmek o kadar hoşuma giderdi ki, o rüzgarla işte doğayı dinleyerek bir yandan da arabadan tulum sesini açmıştık, orada türkü söyleye söyleye
0: Bir de sadece manzara değil, o taze çay kokusunun
1: evet.
0: eşliğinde zaten yolda devam etmek çok enfes bir şey.
1: Buraların tadını hiçbir yere değişmeyiz ya, gerçekten.
0: Ya
1: Buraya
0: memleket,
1: gelince
0: memleket başka
1: evet,
0: güzel,
1: başka
0: her
1: güzel
0: yeri
1: oluyor.
0: başka güzel yani.

0: Yürek'e Türküler programına hoş geldiniz. Bugün Kaçkar Dağları'nın eteklerinde Hemşin Yaylaları'nda Angito'dayız.
1: Merve, zorlu bir yolculuktan sonra buraya ulaştık. Yaklaşık 1850 metre rakım bulunan Gito Yaylası'ndayız. Burası için çok güzel türküler seçtik. Sabırsızlanıyorum o türküleri söylemek için.
0: Hiçbir zorluk türkülerimizi, şarkılarımızı seslendirmeye engel olamaz.
1: O zaman
0: haydi.
1: Haydi.

Başlar da dur, Dilida. Başlar da dur, Dilida.

0: Bugün yine Kaçkar Dağları'nın eteklerinden Gito Yaylası'ndan seslendik sizlere. Birbirinden güzel eserler seslendirdik. Dört mevsim bir arada yaşadık.
1: Bunun yanında çok güzel mekanlar keşfettik ve Gito'nun eşsiz manzarasıyla beraber türkülerimizi söyledik. Bir sonraki programda yeni bir yol macerasında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o.

0: Herkese merhaba. Evet, işte gördüğünüz gibi yıllardır çaldığım arkadaşlarım olunca hiç provasız böyle çalıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geçen hafta yine çok güzel mesajlar aldık. Sokaklara çok güzel karşılık aldık sizden. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Sinan'la sahnede destek vermeye devam ediyorsunuz. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı. Türkiye'nin her yöresinde, her bölgesinde izlenen müzik kanalında en çok izlenen bu programa sahip olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Tekrar teşekkürler. Bugün çok özel bir konuk var aramızda. Hem çok güzel, hem karakteri çok güzel. Aynı zamanda enstrümanist. Gerçekten. Sahnelerin aranan bir ismi kendisi. Kendi yaptığı şarkıları da seviyorsunuz ama özellikle böyle, yani eğer o varsa sahnede o gün garanti altında, yani o gün kurtarılmış olarak sayılıyor. Gerçekten onu çok seviyorum. Uzun lafın kısası, karşınızda Sinan da sahnede. Nil Karataş!
1: Hoş geldin.

0: Hiç kemanını kırdın oldu mu?
1: Çok oldu ya. Harbi. Çok düşürdüm, kırdım ama artık tabii çok böyle sadece enstrümantal bir şeyler yapıp geçiyorum. Daha çok
0: ya benim babam bir gün hem de böyle çok iyi bir marka kemanını koymuş yere Roma'da.
1: O el yapımı.
0: Yere koymuş, üstünden geri geri arabayla geçmiş.
1: Ya.
0: Vallahi billahi. Sigortadan baba, almışlar sonra burası. Babacım buradan ellerinden öpüyorum. Bir keman virtüözü, Türkiye'nin sayılı keman virtüözlerinden. Babam da gerçekten önemli bir müzisyen. Ona da buradan saygımı sunarım. Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Dur, mikrofonu duymuyor yoksa.
1: Hoş buldum.
0: Geçti mi heyecanı? İyi misin şimdi?
1: İyiyim, çok iyiyim.
0: Süper. Zaten sen sahneden önce bir heyecanlanıyor musun her seferinde?
1: Hep böyle ya. Yıllardır bu
0: o
1: böyle.
0: Olmazsa olmaz değil
1: ama
0: mi?
1: Ama o bence inanılmaz perçinleyen
0: motivasyon
1: bir şey.
0: Motivasyon tabii.
1: Heyecanlanmak lazım. Bir de o kadar güzel otururken söylüyoruz. Bir de o kadar güzel zor şarkılar seçmişim.
0: Aynen.
1: Çok
0: ama
1: zor
0: çok keyifli şarkılar var.
1: Çok güzel üstesinden geleceğiz.
0: Ne zamandır hep aklımızda dinleyelim Karataş'ı Sinan'la sahnede almak. Ve hani bugüne kısmetmiş, nasipmiş. Çünkü çok eskiden beri tanışıyorum onunla ve hani hep müzikal başarılarını takip ediyorum. Sahnelerini biliyorum. Yani gerçekten dört dörtlük bir müzisyen. Bu enstrüman kaç yıl oldu?
1: Konservatuvar işte 10 yaşından beri. Şimdi
0: 10 yaşından beri.
1: Söylemiyorum.
0: Ortaya çıkmasın diyorsun.
1: Yani 25 yılı var.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Tabii canım.
0: Peki ailen hep destek miydi sana küçükken?
1: Ailem hep destek. Babam da bas gitaristmiş zaten.
0: Öyle mi?
1: Yani bırakmış. Aa. Evet, Birkan Şener.
0: Bilir mi acaba babanın adını?
1: Yani çok eskiden.
0: Birkan babası
1: tabii
0: da buradan.
1: Tabii babalar.
0: Birkan eskiden adında Junior vardı. Kaldırdık sonra değil mi? İstemiyor artık onu. Junior Şener. Babası da... Hayır, ismi? Sacit abi. Sacit Şener. Gerçekten yani biz babalarımızı takip edip onları çok az geçmiş olabiliriz.
1: Ben de bir müzisyen çocuğuyum aslında. Yetenek oradan geliyor ve ailede sadece ben bu işin peşinden koştum.
0: Buradan
1: Adanalı,
0: babacın da ellerini öpüyoruz.
1: Evet, aynen. Adanalı bir ailenin çocuğu.
0: Adana,
1: okul
0: evet.
1: Biter bitmez.
0: 01.
1: 01 ve geldim İstanbul'a yerleştim. O gün bugün hiç dönmedim. Bir başıma, tek başıma çok güzel işler yaptım.
0: Hangisiydi?
1: Çukurova Üniversitesi.
0: Şöyle bir durum var. Adana müzikal bir şehir bir kere. Çok
1: öyle.
0: Müzikli bir şehir. Hani ama ruhu klasik batıya uygun değil.
1: Evet.
0: Sen oradan onu çekip çıkarıp...
1: Ben evet, Paganinlerden, Mozartlardan nasıl bu ruha geldim? Yani bende hep var mıydı zaten?
0: Yani düşünemiyorum. Yani Amadeus Mozart 1700 yılında Adana'da olsa
1: öyle,
0: Mozart'ı dürüm yerken düşünemiyorum yani.
1: Yani üçüncülükle mezun oldum. Mozart 3 konçerto çaldım. Yani.
0: Allah Allah.
1: Ama ruhum da mesela beni herkes popçu bilir ama ruhum inanılmaz arabesktir ve çok yatkınımdır aslında
0: yatkın.
1: Buna.
0: Bugün var bir tane seçsene arabeskte.
1: Seviyorum. Yaparız belki spontane bir
0: tane
1: var. Bir
0: belki
1: şeyler.
0: Durum çok acil, biraz arabeske yakın. Durum çok
1: güzel
0: acil.
1: Şarkı ama o Sinan.
0: Sağ ol canım benim.
1: Ben dün onu böyle çalıştım, dedim ki bunu yapalım senin şarkılarından. Çok beğendiğim bir şarkı.
0: Harikasın. Onu bugün yapacağız. Bol bol şarkı var, bol bol müzik var. Biraz daha sohbet var ama Nil Karataş'ı yakalamışken şarkılara devam ediyoruz. Şimdi galiba
1: ne yapalım?
0: Vur Yüreğim Sertab'tan çok zor seçmişsin ama çok güzel bir şarkı.
1: Hepsi çok zor yani, daha neler var.
0: Şimdi Nil Karataş, Sertab Erener, Vur Yüreğim. Ve çok güzel söylüyor. Sinan'la sahnede kalın. Ses açın.

0: Tebrikler. Teşekkür. Ağzına sağlık.
1: Böyle çalan 3 kişi tek bir de biz tamam işte olduk.
0: Değil mi?
1: Ya, tabii canım.
0: Sen var bir de. Keman da var. Böyle.
1: Çok güzelsiniz. Harikasınız.
0: Bugün Mert
1: arkadaşlar.
0: Türkmen tekrar bizde. Şey enteresan bir şey. Şimdi normalde Sercan Barutçu benim o çalıyor bizde ama 2011'den beri sahnede Mert aralarda geliyor. Çok yoğun çünkü.
1: Sercan olsaydı ben tanımayacaktım ama 20 yıldır Mert'le çalıştığım için.
0: Sen de mi?
1: Biz çok hakimiz birbirimize.
0: Mert, Kadıköy Moda'da da onu tanımayan yok. Kadıköy'e evet. Çıkıyor. Barış Manço'dan sonra en meşhur Kadıköylü Mert'tir. Şimdi şöyle 2005 mi? 2005 yılında biz arkadaşlar bu ekip İzel'e çalmışız TRT'de. Yine TRT ekranında Can yok. Enes zaten o zaman 4 yaşında falan. Birkan, Mert, ben, Ayhan Günyıl, Ufuk Yıldırım öbür klavye.
1: Çok kıymetli. Bugün onunla da şarkını dinledim. Çalıştım
0: ya,
1: İzel böyle.
0: İzel var ya şimdi öyle.
1: Ebru Yaşar da okumuş.
0: Aynen.
1: Müthiş bir şarkı.
0: Şimdi şöyle İzel'e buradan şöyle selamımızı yollayalım. Benim hayatımın dönüm noktası zaten. O kadar meşhur müzisyenleri meşhur etti ki şöyle 2004 yılında 5 yılında Mutlu Aşk Yoktur bir Dilek Tut albümü yaptığımda daha kimse beni kale almıyordu. Çok küçük bu çocuk, ne alakası, Sezen Aksu'dan yapacağız, Nazlı Öncel'le yapacağız diyorlardı senin albümünü, o albüm için. Sonra İzel o müzik şirketine bir mektup yazdı. Dedi ki ya bu şarkılarla olur ya da ben bu albümü yapmıyorum diye rest çekti. Sonra o albümle biz altın plak aldık. 100 bin satışı geçenler o zaman altın plak veriliyordu. CD kaset satışına yani. Ve sonra o iki tane prodüktöre ben o biz yanılmışız affet biz diye imzalattım. Benim evimde duran şeylerden biri o. 400 ödülden biri de o ya. Şaka yapıyorum. 300.
1: Hiç sonra zaman biz yaşlanmayacaksın ama bunu artı parantez. 20 yıl önce neysen şu anda da
0: canım
1: olsun.
0: Canım benim.
1: Sen
0: eyvallah,
1: çünkü öyle bir ikonlanmış bir şeysin ya.
0: Teşekkür. Sen de öylesin valla. Oradan buradan çok teşekkür ediyorum o tabii İzel'in bu vefasından dolayı. İşte o zaman anlayamazsın şarkısı patlamıştı o albümde ve Mert'in en sevdiği şarkıdır çalmayı. O zaman işte gururu anlayamazsın falan hep beraber çalıyormuşuz. Ki birazdan gururu da yapacağız. O günlere bir değil mi 21 yıl sonra gurur. Üçümüzü çekerler daha çok. Ondan sonra öyle bir hatıramız var yani birazdan çalacağız. Nilcim şimdi kendi albümü yapmıyorsun. Hep single single çıkıyorsun.
1: Ben iki tane maxi single yaptım. İstanbul'a geldiğimde inanılmaz yani büyük isimler, müthiş isimlerin oluştuğu. Sonra baktım ki geri dönüş olmuyor albümden. Tek single'a döndüm.
0: Single'a döndün tabii.
1: Single single gidiyoruz.
0: En son yaptığın, çıkarttığın?
1: En son ne
0: çıkarttım? Bayağı bir oldu. Bir yıl geçen sene
1: maalesef
0: galiba.
1: Çıkardım aynen. Maalesef
0: evet.
1: Çıktı slow. Bundan sonra cover gitmeyi tercih ediyorum.
0: Coverlar çok yakışıyor
1: evet
0: ya.
1: Evet yani.
0: Sahnede en çok onlar istek oluyor değil mi senden?
1: Hep yani 90'lar.
0: 90'lar.
1: 80'ler.
0: Enteresan yani.
1: Hani poplar, senin şarkıların.
0: Şimdi 2000'ler.
1: Şimdi 2000'ler.
0: Yeni 90'lar olmaya başladı.
1: Evet.
0: Benim o sopanın tekrar patlaması.
1: Aynen
0: işte
1: öyle.
0: Hande Yener'deki bir belanın, hastanın.
1: Ben sopayla çıkıyorum sahneye.
0: Kime vuruyorsun? Şaka yapıyorum. Peki.
1: Hakikaten çıkış şarkı
0: Şarkı
1: mı?
0: Olarak yani.
1: Şarkı olarak.
0: Enteresan. O

0: zaman onu bugün biraz böyle bir tınlatsak
1: Seve
0: fena
1: seve
0: olmaz
1: ezber
0: ya.
1: her şey.
0: O zaman şimdi denemedik ama provasız bir sopa deneyelim. Sonra da
1: Deneyelim.
0: demin söz verdiğimiz gururu yapacağız. Sinan'la sahnede müzik devam ediyor. Aç sesi.

0: Helal. Aslında şu final.
1: İlacın etkisi ya.
0: Aynen.
2: Provasız ama.
3: Provasız ya. Bir de prova içinde prova yapıyoruz kayıt içinde. Çok güzel. Buradan da 2000 kaçtı ya? 2010'da ya. Abi 15-16 yıl olmuş.
2: Nasıl eskimemiş peki? Yani şu an sene 2026 ve ben sahneyi bununla açıyorum.
3: İnanılmaz bir şey.
2: Ve nasıl coşuyorlar biliyor musun?
3: Çok güzel
2: Sinan?
3: Değil mi?
2: Yani insanlar o kadar eğleniyor.
3: O zaman zamanda bu kadar patlamadı şarkı. Sonra patladı.
2: Sonra evet.
3: Sosyal medya etkisi.
2: Çok çok bu çok kıymetli bir
3: şarkı. Bu şarkıya yaradı yani. Güzel. Buradan da ilk yaptığım şarkı dendi. Sonra bir 30-35 tane daha yaptım işte. O albümden sonra. Peki sahnede böyle 2 saat, 1,5 saat, 2 saat bitsin diyenler mi yoksa 2 saat nasıl geçti anlamadım diyenlerden misin?
2: Anlamadım diyenler.
3: Anlamıyorsun değil mi?
2: Ben çünkü yani işin boyutuna bakmıyorum tamamen.
3: Kendi
2: böyle
3: eğlence, kendi
2: ruhani, evet kendim eğlenim. Ben zaten mutluyum, herkes mutlu. Kesinlikle 2 saat yetmiyor ama onu da çok aşmamaya çalışıyorum. Bu sefer çok geç saatlere kadar kalabiliyor.
3: Sesin kısılıyor mu hiç üst üste çok yapınca?
2: Kısılıyor tabii.
3: Dikkat ediyorsun.
2: Ama
3: çünkü
2: benim zaten Sinan.
3: Zaten nodüllü bir sesim var biliyor musun? O güzel. Ben İzel'de de bunu severim
2: evet,
3: işte.
2: Evet sen söylersin. Evet.
3: Aynen o çok önemli bir pustur o. Bazen ameliyat yapalım falan diye teklifler olmuştur sana dok. Ama yok.
2: Konuşurken çok kısık. Sanki diyorlar ki nasıl çıkacak falan hani böyle. Sesin kısık hasta mısın falan diyenler var ama.
3: Bu dünyada da Sting'de, Shade'de falan hep bunlar vardır. Mesela benim en sevdiğim ses tonları bunlar aslında. Slow'larda falan acayip etkili oluyor yani.
2: Evet çok güzel. Ben de çok seviyorum. Telefonda konuştuğum zaman mesela yani ayırt edebiliyorsun sesimi.
3: Evet bu Nil diye değil mi?
2: Bu Nil diye biliyorsun.
3: Nil
2: evet.
3: Adını nereden koymuşlar? Nehir'le ilgisi yok herhalde değil mi?
2: Nilüfer senin benim adım.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ha Nilüfer Karataş.
2: Evet yani. Ben doğarken Nilüfer çalıyormuş. Kaderimi yazmışlar şarkıcı oldum. Gerçekten babam demiş ki erkekler ağlamaz çalıyormuş galiba.
3: Vay.
2: Evet o da demiş ki Nilüfer olsun kızımın ismi demiş.

0: Ve
1: Erkekler ağlamaz çalarken acaba erkek bir çocuğu mu hayal ediyorlardı?
0: Vallahi çok erkek istemiş. Ama erkek gibi
1: Şaka
0: oldum zaten,
1: yapıyorsun.
0: sıkıntı yok
1: O şarkı
0: karakter
1: bilerek mi
0: anlamında.
1: açtı acaba diye düşünmüyor değilim yani. Neyse,
0: İçimde
1: sonuçta Nil'e
0: pişmanım.
1: çevirdin sen.
0: Evet. Yani Nil diyorlardı. Nil'i işte
1: Nil
0: öyle.
1: Karataş daha otur bak
0: Kısa
1: marka oldu yani
0: Polat
1: isim.
0: yaptı onu da. Hani Nilüfer'i evet
1: Öyle mi?
0: Nil yapalım dedi. İlk prodüktörüm kendisi.
1: Sopa da onun ilk albümüdür. Sopa albüm. Hande'ye yaptığı ilk albüm. O zamandan beri onunla bu şarkıyı ilk yaptığımızda çok heyecanlanmıştık yani. Sonuçta sahneler devam ediyor. Büyük açık havalara belki dönebilirsin ileride.
0: Evet, o
1: Hayallerim
0: hayallerim
1: var.
0: var.
1: Hayallerin %70'indeyim diyebilir misin 80'inde?
0: 50'sindeyim ya.
1: 50 mi
0: Evet,
1: hala
0: 50-50.
1: sence?
0: Ama yani düşünebiliyor musun? %50'ye varabilmek bile çok büyük
1: Olağanüstü.
0: yol kat etmek aslında. Çünkü kolay işler değil. Bir şeyleri kaliteyle ayakta tutabilmek çok kıymetli ve önemli. Buna çok dikkat ediyorum ve öyle yaşıyorum.
1: Olağanüstü evet.
0: O yüzden hani biraz belki yavaş gibi gözükebiliyor ama aslında çok kalıcı basamaklar kurduğumu düşünüyorum.
1: Doğru. Çok doğru.
0: Müzisyen
1: Bu önemli bir
0: arkadaşlarımla,
1: laf.
0: dostluklarımla kalıcı şeyler yapıyorum yani. Sağ olsunlar kimse geri çevirmez.
1: Bir de daha
0: Aradıklarım
1: çok
0: açar.
1: orkestrada daha çok saygı duyuyor enstrümanist kadınlara, müzisyen kadınlara değil
0: Evet,
1: mi? Yani
0: yani.
1: sadece şarkıcı olarak görmüyorlar. Hani
0: Tabii.
1: daha böyle daha
0: Müzisyen
1: dost, arkadaş.
0: kandıramıyorlar da.
1: Aynen.
0: R'yi mi
1: Daha
0: yapamıyorlar mesela.
1: arkadaş vari oluyor her şey yani.
0: Aynen öyle.
1: Ve şimdi işte o söz verdiğimiz gibi yıllar önce Mert Türkmen de hazır buradayken Gurur İzel'e yıllar önce verdiğim şarkı bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Müthişsiniz.
1: Evet. Hatıralar depreşti gerçekten stüdyoda.
0: Biz buradan çıkamayız böyle ama.
1: Biz var ya hakikaten.
0: Bize saatler yetmez yani.
1: Yetmez tabii.
0: Şu ekip bir de biz tamam.
1: Tamam işte. Bütün şarkılar geçiyor tek tek. Hatıraları da var hepsinin. Bu kendi söz müziklerin de vardı senin değil. Böyle bir
0: benim çok
1: söz
0: yok aslında.
1: Karalamalarım var.
0: Var evet.
1: Ama ortaya çıkartmayı hani cesaret edemedin demeyeyim de.
0: Yani hakikaten
1: var
0: edemiyorum.
1: Böyle birkaç tane gösteriyordum bana çünkü ama çok güzel yazılar.
0: Gösteriyordum ama yani sana göstermeye bile çekiniyorum yani.
1: Hiç çıkmadı mı peki şey?
0: Hiç. Bir tane çıkar mı Sinan? Yapar mıyız bir tane?
1: Ya hepsini yazdın kenara attın yani.
0: Aynen.
1: Allah Allah. Bir tane yapılması lazım bence ya. Birazdan durum çok acil de yapacağız. Nil onu çok sevmiş.
0: Ben ona bayıldım.
1: Peki Nil ailede müzisyen babandan...
0: Baba.
1: Başka?
0: Babayı da hiç dinlemedim. Çok yıllar önce bırakmış.
1: Bırakmış. Sana anlatıyor hikayelerini.
0: Yani aile şey hani müzisyen anne de işte bize eşlik eden böyle bir ev hanımı.
1: Onlar hala Adana'da mı?
0: Adana'dalar. İstanbul'da. Geliyorlar,
1: saygılar,
0: geliyorlar.
1: Sevgiler. Adana'nın
0: çok tatlılar.
1: Da yani...
0: Tek çocuğum zaten. Yani.
1: Eyvah.
0: Evet tek çocuğum.
1: Sana
0: öyle.
1: Böyle bir Nazlı yerleri olarak bakmışlar. Nazlı
0: tabii,
1: Prensin
0: tabii.
1: Değil mi?
0: Müzik yani müzik çok önemli. Yani müzisyen olmak.
1: İlk babam böyle bir duyduğunda acaba kızım şarkıcılık.
0: Zaten konservatuvar sınavlarını onlar beni hani.
1: İzinli yani bilerek.
0: Tabii
1: anneyle
0: canım.
1: Bazen gizli yapılır yani.
0: Yo izinli. Bana hatta cello verdiler. Ortaokulda daha şu kadar boyum
1: parmaklarındandır.
0: Var. Parmaklarındandır. Evet. Boyum şu kadar dediler ki sen cello. Ben de korktum. Ben dedim cello çalmayacağım. Çok büyük bir şey bu dedim. Kemana döndüm falan. Keman bir de her yerde. Her orkestrada joker bir enstrüman.
1: Tabii.
0: Ama sonra dedim ki Nil. Sen
1: sesi
0: bu
1: nasıl?
0: Puslu sesi kullanacaksın.
1: Oradan ses nasıl keşfedildi acaba?
0: Ben kendim keşfettim.
1: Böyle bir tane şeyin var mı hani bana yol aç dediğin hiç kimse? Hani yolumu açtı, aydınlattı dediğin.
0: Allah.
1: Allah.
0: Kesinlikle Allah. Evet. Yani vokalliklerle başladık işte.
1: Nere vokal yapmıştın sen?
0: Çok fazla isime yaptım.
1: İlk?
0: Emel Müftüoğlu'nun da işte Mert'le çok uzun 6 sene kadar beraberdik. Ajda Hanım'a yaptım.
1: İşte Ajda'yı hatırlıyorum.
0: Sene, tabii. O zamanlar Emel Hanım da çok konser alırdı. Yani sürekli biz konserdeydik. Hiç boşumuz yoktu.
1: Keman da çalıyordun çünkü Ajda'nın sahnesinde.
0: Hep çalıyorum. Yani sanatçılarımız kostümlerini değiştirmeye gidiyor.
1: Onda da güzel şarkı. Arada Sırada diye bir şarkım var benim. Onu çalıyordun sen o zaman değil mi? Arada Sırada.
0: Ya çalmaz mıyım? Tabii. Söylemez miyim? Ya. Onlar ezber hepsi.
1: Neler neler vardı ya.
0: Arada Sırada. Senin miydi o?
1: Söz müzik
0: ben
1: benim,
0: bunu
1: evet.
0: Nasıl kaçırdım?
1: Arada Sırada.
0: Dünya farkında. Sen değilsin.
1: Bensiz aşkımla. Ajdam sana sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Seni çok seviyoruz. Seni tanıyabilme, seninle çalışabilme şerefine eriştiğimiz için
0: evet.
1: Çok şanslı insanlarız gerçekten. Şimdi o zaman yine sınırı zorlayacak bir şarkı.
0: Hangisi?
1: I Am Alone in the Symphony. Yalnızlık Senfonisi seçmiş. Şimdi yine sınırı zorlayacak bir şarkı. Yalnızlık Senfonisi seçmiş ve...
0: Yarışmada çok ünlü oldu bu şarkı benimle Sinan. Yani inanılmaz. Milyonlar...
1: Şarkı yarışmasına katıldın değil mi?
0: Evet. Evet. İnanılmaz milyonlar tıklandı ve bana herkes şey diyor niye bunu yapıp bir klip çekmiyorsun? Dedim ki yok hani o yüzden bugün tekrar insanlara 2013-2026 tekrar bu şarkıyı gündeme getirmek istedim.
1: Bugün,
0: hatırlatmak
1: evet,
0: istedim seninle
1: çok
0: beraber.
1: Çok zor cesaret isteyen bir şarkı evet. Yarışmada da bunu canlı yayında seçmen bu da senin cesaretini gösterir yani.
0: Birkan Şener vardı o zaman.
1: Birkan da o sesin şefçilerinden.
0: Aynen öyle.
1: O da orada
0: inanılmazdı.
1: Bir kere bir girdi. İtfaiye falan çağırdık. 3 gün çıkamadı oradan. Öyle uzun sürüyor onların çekimleri.
0: Çok uzun hakikaten biz. En son beni almışlardı.
1: Korktum arkadaşım
0: ya.
1: Nerede dedim ya. Aynen.
0: Onu yapalım bir keman çalayım.
1: Hadi bakalım. O zaman şimdi Nil Karataş'ta Yalnızlık Senfonisi yıllar sonra Sinan'la sahnede. Aç sesi.

0: Ya işte böyle bir performans. Canlı canlı görüyorsunuz. Çok zor dedik. Hiçbir şey zor değilmiş diye
1: karıtaş için. Çok güzel oldu gerçekten.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Hepinizin harikasınız. Gerçekten. Muhteşemsiniz. Çok... Buradan sonra ben nereye gideceğim diye düşünüyorum.
0: Bu güzel bir... Bugün de galiba yine sahnen var değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: O yüzden böyle güzel bir sana ön antrenman oldu bugün.
1: Sesimi
0: ses açıldı iyice.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi... peki küçükken idol aldığın hani en çok takip ettiğin kimdi kadın şarkıcılar arasında? Var mı öyle bir şey?
1: Ben Sezenciyim.
0: Sezenci misin?
1: Evet. Aa. Ben Sezenciyim.
0: Sezenciyim ama Ajda'ya vokal yaparım diyorsun.
1: Aynen. Ona kısmet olmadı gerçekten. Hiç tanışamadım bile yani kendisiyle.
0: Sezen Aksu'ya sorduğunda da Sezen Aksu ben Ajdacıyım der biliyorsun.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben Sezenciyim. Çok büyük saygı duyuyorum kendisine.
0: Tabii ki.
1: Muhteşem.
0: O halk yani, ozanlığı tartışılmaz.
1: Sen demin dedin ya hani herkes şarkı söylüyor, enstrüman çalamaz ama sizin de bir özelliğiniz var şöyle yani sizler de evet şarkı söylüyorsunuz ama beste yapabilmek kadar özel bir
0: o
1: yetenek. Yani düşünebiliyor musun? Bütün hislerini dışarıya vurabiliyorsun sen
0: doğru.
1: Mesela Sinan. Yani
0: doğru.
1: Ayrılıklarını, sevdanı, ne bileyim üzgünlüğünü, mutluluğunu bunları bir şekilde
0: hepsini anlatabiliyorsun
1: harmanlayıp
0: doğru.
1: Milyonlarla buluşturuyorsun ve bence çok çok kıymetli ve özel bir şey.
0: Teşekkür
1: çok kıymetlisin.
0: Canım. Besteciler adına,
1: evet.
0: Ben de söz ve müzik yazarları adına teşekkür ederim. Tabii ki zor, biraz meşakkatli bir iç dünyan oluyor. Ama rahatlıyorsun da dışarıya atabildiğin
1: için. İşte bu da bir aslında terapi yöntemi
0: doğru.
1: Bence. İnanılmaz bir
0: kesinlikle
1: terapi.
0: Kesinlikle bir terapi bu da.
1: Muhteşemsiniz
0: ona da katılıyorum.
1: Yani tüm buradan söz müzik.
0: O yüzden sana da diyorum ki artık yavaş yavaş şu söz yazarlığını
1: biraz
0: bir öne çıkarsan fena
1: lazım.
0: Olmaz yani.
1: Desteğinle tamam. Ufak
0: şimdi
1: ufak.
0: O zaman madem öyle konuştuk benim... Senin sevdiğin şarkılardan biri. Durum çok acil gel. Durum çok acili yapalım hep beraber. Hem de buradan da Piyanist 2 albümüydü bu albüm. Onun çıkış şarkısı da o albümde bir selam gönderelim.
1: Evet. Piyanist 3.
0: Piyanist 3 de yapıldı. Orada da...
1: 4 inşallah.
0: 4 gelecek şimdi. Piyanist 1, 2 ve 3 gerçekten çok sevmek yasaklanmalıyla başladı ilk. Sonra durum çok acil. Üçüncüsünde de Hakan Altun Bengüben. Bu aşk yerde kalmaz. Daha sonra da Efkar
1: da
0: Gecesi,
1: güzeldi.
0: Hiç Unutma. Çok şarkılar çıktı oradan da. Ama ikincisindeki bu şarkının yeri bizde biraz ayrıdır. Yani pandemi zamanı çekmiştik klibini de.
1: Ya.
0: Evet. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi Sinan'la sahnede durum çok acil. Gel.

0: Çok acil
1: geldim.
2: Müthiş bir şarkı.
1: Teşekkürler canım. Merve
2: kokuna,
1: de çok güzel söylüyor bu şarkıyı.
2: Hasret günlerdeyim. Durum çok acil, gel.
1: Ailem sensin, sessiz bir evdeyim diyor.
2: Evet.
1: Şair.
2: Dev hislerin diyor.
1: Aa şey evet. Değmez mi dönmeye böyle dev hislere?
2: Dev hislerin. Benim beni orası çok etkiledi mesela, dev hislerin.
1: Öyle hislerimiz varmış demek ki, sonra kaybolmuş.
2: Yok, sen de kaybolmuyor. Sen de geliyor gidiyor arada.
1: Şimdi programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir müzikal resital var bu programda.
2: Güzel oldu,
1: bugün.
2: Evet.
1: Bu göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ama senin önün çok açık tabii. Her zamanki gibi. Bir de öyle bir durum var ki disiplinin dışında bir de bir klas var yani. Hani sana böyle bir duvarın da var insanlara karşı böyle. Hani hiçbir zaman hem saygı sevgi dolusun ama sınırı aştırmıyorsun kimseye böyle. Hani
2: evet.
1: Öyle de bir, hep öyle gözlemliyorum seni değil mi?
2: Sevdiğimi de çok seviyorum ama. Yani ben mesela seni seviyorum demekten hiç çekinmem.
1: Evet.
2: Seni seviyorum.
1: Doğru. Cümlenin mesajda da yazıyorsun
2: sana
1: bana.
2: Sana da atarım. Seni aynen. Seviyorum. Gerçekten çünkü öyle. Sevdiğim insanlara seni seviyorum demek çok hoşuma gidiyor. Bunu herkese söyleyemiyorsun. Gerçekten sevmem
1: ne
2: lazım. Ama tabii bir duruşun olmalı. Yani ciddiyetle lavarlık arasında o ince bir
1: çizgi,
2: var.
1: Değil mi? Bir
2: ve
1: sınır.
2: Onu korumamız lazım.
1: O çok önemli bir
2: evet,
1: şey.
2: Özellikle sahnede.
1: Sahnede de öyle.
2: Evet, tabii.
1: Çünkü bir kadın olarak tabii ki çok kolay değil hani bunlarla baş edebilmek ama o duvarı bir kere kurduktan sonra tatlı bir şekilde devam edebiliyor her şey.
2: Bundan sonra zaten artık her şey oturmuş bir şekilde devam edecek.
1: Hiç peki piyano yan enstrüman mıydı konservatuvarda?
2: Yan enstrüman.
1: Piyano da çalıyorsun o zaman.
2: Çal işte.
1: Böyle haftada iki saat olanlardan değil mi? Öyle oluyor.
2: Haftada iki saat.
1: Öyle
2: yani yarım ders, yarım saat
1: ders
2: falan böyle. Evde de var piyanom aslında.
1: Öyle mi?
2: Var evet ama böyle bir başına geçip hani öyle merakım yok işte diyorum ya, o ruh galiba çok fazla gelmiyor bana. Genelde işin tamamen yorumcu kısmına çok yöneldim ben Sinan.
1: Evet, onu farkındayım.
2: Çok seviyorum yani evet. Şarkı söylemeyi.
1: Adana'ya gittiğinde çocukluk, doğum Adana mı?
2: Adana.
1: Nasıl bir çocukluk? Hani nasıldı böyle mutlu?
2: Kendi halinde yani mutlu. Şey böyle çok disiplinli yetişmemiş.
1: Turunç kokuları altında.
2: Hani, ailem böyle kültürüne düşkün, bağlı ama işte aynı zamanda moderndi müzisyenlik açısından. İyi bir çocukluk yaşadım. Sonra zaten kendi kendimi geliştirdim yani.
1: Ya geçen gün bir şey söyler ben. Adana'da çocukken şey yenirmiş, doğru mu? Simit şalgam.
2: Ha, öyle yeniyordu.
1: Mi? Ne güzel. Simitin yanında şalgam suyu.
2: Ya öyle aa. Zaten. İnanılmaz yemekleri olan yerler ama ben çok oldu Adana'dan kopalı. 20 sene kadar oldu ve İstanbul'a çok alıştım. Yani daha sessiz ve sakin bir yerde kendimi düşünemiyorum.
1: Trafiği Adana'da pek sessiz ve sakin değil.
2: Evet doğru.
1: Biraz Adanalılara bir hakarettir bu.
2: Ben biraz asi bir ruhtum ve dediğim dedik bir insandım yani. Yani o ergenlikte falan hala da şeyimdir. Yani böyle bir şey istersem onu alırım.
1: Alırsın.
2: İstediğim olacak yani.
1: O böyle o şey var sende, o tavır hakikaten var.
2: Var.
1: Sonra İstanbul'a ilk gelişin yaş?
2: Yaş 21.
1: Işte 21'de ilk zaten vokalist olarak başladın.
2: Hiç başlamadım ben, sokaklarda geziyordum. Mekan mekan keman çalıyordum. İşe alıyorlardı beni.
1: Ya.
2: Hiç öyle değil.
1: Enteresan değil mi? Bir kadının elinde keman o zaman.
2: Benim ilk kim işe aldı biliyor musun? Böyle dedim ki ben burada keman çalabilir miyim dedim o yaşta.

0: Tabii falan dediler. Bora Öztoprak.
1: Aa.
0: Kaan Öztürk.
1: Kaan.
0: Evet.
1: Yaşar'a da çalıyorduk biz beraber yıllar
0: Onların
1: önce.
0: ikisi sahne alıyordu. Ben de aralarında çıktım, keman çaldım. Bana şey dediler. Gitme lütfen, bekle bizi. Ve o gün iş buldum ben.
1: Seni seviyorum diye şarkısı vardı onun. Bu
0: Evet.
1: arada. Ona senin keman sololarla
0: Aynen
1: başladı.
0: onları yapıyordum.
1: Selamlar buradan
0: Zaten
1: onlara
0: o
1: da.
0: sayede oldu. Onunla beraber gittiğimiz bir işte Ajda Hanım beni gördü ve benimle tanışmak
1: Aa.
0: istedi. Tabii.
1: Kaderin güzelliğine bak işte ya. Kaderin insan hani kendi çizemiyor gerçekten ama
0: Evet.
1: eğer kalbin temizse ve
0: Şey
1: yeteneğin
0: diyordum
1: varsa.
0: ama yani en kötü böyle sokak müzisyenliği ne yapacağım yani, böyle işte Taksim'de oturacağım, kemanı çalıp söyleyeceğim. Biri beni
1: Şansı hep
0: keşfedecek.
1: açık olmuş. Bugün de bize şans getirdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı Sinan'la sahnede. Her yöresinde, her bölgesinde izlenen tek müzik kanalı. Nil Karataş bu programa çok yakıştı. Uzun zamandır istiyorduk konuk almak.
0: Çok
1: Bugün
0: teşekkür
1: el
0: ederim.
1: atmış. Hem kreasıyla, duruşuyla, asaletiyle, yeteneğiyle, diğerlerinden ayrılan huylarıyla çok mutlu etti bizi. Kapanışta yine onun bir şarkısıyla veda edeceğiz. Arada kaldık demin. Hani iki şarkı vardı ama biz bir tanesini seçtik. Buradan da sevgili Oğuzhan'la Gülben'e selamlar. Aşk da aynı değil şarkısı. Benim de en son Gülben'le bir düetim olmuştu. Aşk da aynı değil. Çok güzel bir şarkı. Onunla bitirmeye karar verdik. Ama şu anda bu program bitiyor ama Nil Karataş'ın parlayan enerjisi hiç zaman bitmiyor. Onu bir yerde bir sahnede yakalayın diyorum. Ve bu güzel sesi onunla dinleyin. Gözüne baka baka o enerjiyi size versin. Çünkü hak ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Aa, ne demek,
0: Tüm
1: estağfurullah,
0: TRT
1: çok
0: Müzik
1: yakıştı.
0: ailesine, hepsine çok teşekkür ederim, herkese. Canım orkestra ekibimize çok teşekkür ederim.
1: Caner Can, Enes Yolcu, Birkan Şener,
0: Harikalar
1: Junyorsuz
0: gerçekten.
1: ve Mert Türkmen, iyi Fenerbahçelidir.
0: Daha sık beraber bir şeyler yapalım.
1: Bence de.
0: Beraber bir şey yapma zamanımız geldi.
1: Gelmiş geçiyor bile hatta.
0: Durum çok acil
1: Durum çok
0: geldi.
1: acil geldim. Bayanlar baylar, hepinize çok teşekkür ederiz. Sinan Hasan'da izlemeye devam edin. Şimdi Nil Karataş ve Aşk da aynı değil. Aç sesi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her seferinde şey hissediyorum ya, ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor, yani öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına her biriniz hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
0: Hoş
1: canım
0: bulduk.
1: benim.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok güzel gözüküyorsunuz.
2: Sen de öyle.
0: Öncelikle
1: Bebek gibisin
0: öbe.
1: gerçekten maşallah.
0: Teşekkür ederim.
2: Programın da hayırlı olsun. İnşallah sana güzel başarı getirsin, şans getirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz, uğur getireceksiniz bana inşallah.
2: Ona inanıyorum.
0: Nasılsınız efendim? Müzik hayatınız nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Ayrıca arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. O ayrı. Başka en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle de programa katıldığım için ayrı
0: Hayır.
1: şanslıyım.
0: Asıl ben çok şanslıyım. Senin gibi biriyle arkadaşlık ettiğim için.
1: Gerçekten teşekkür ederim. Zaten burada bilenler biliyordur, belki bilmeyenler de vardır. Biz çok yakın arkadaşız. Her gün konuşuruz. Ben böyle çıkmayan şarkılarımı İlkım'la dinletirim. O böyle güzel fikirlerini söyler bana. Çok yön verir. Onun müzik
0: Estağfurullah.
1: bilgisine ve kariyerine, başarısına tabii ki çok güveniyorum. Nasıl gidiyor? İşte bildiğin gibi yavaş yavaş üretim süreci. Başka şarkı söylüyoruz sadece. Başka bir şey
0: Güzel
1: yaptığımız yok.
0: şarkılar çıkarıyorsun YouTube kanalında.
1: Takip ediyorsunuz tabii.
0: Tabii ki de ediyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devam edecek misiniz?
1: Yani sesimin ve nefesimin yettiği kadar devam etmeyi ben düşünüyorum.
0: Kesinlikle biz de heyecanla bekliyoruz o güzel şarkıların o
1: Çok
0: duru
1: teşekkür
0: sesinde.
1: ederim.
0: Sen de tekrar hoş geldin. Güçlü yorumunla hepimiz seni tanıyoruz, biliyoruz ama bugün böyle yakından dinleyecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Senin müzik hayatın nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?
2: Ben de Nahide'nin dediği gibi aynı şekilde ben de bir üretim sürecindeyim. Kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi yazmaya çalışıyorum. Elimizde güzel şarkılar var gerçekten. Onu bu yıl içerisinde sırayla paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah dilediğimiz gibi şans getirir bize.
0: Umarım. Üreten kadın gücünü birazdan konuşmak istiyorum sizinle ama öncesinde böyle senin o güzel sesinden bir şarkı alabilir miyim?
2: Tabii ki alabiliriz. Gelsin o zaman şarkımız.

0: Ağzına sağlık. Çok da güzel yorumladın. Yani bu Azeri Gütlü denilen şey beni çok etkiliyor. Çok duygulanıyorum. Böyle hareketli bir şarkı söyleseniz dahi beni böyle uzak diyarlara götürüyor. Zaten mutlaka izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyordur ama Nahide ve Nigar Azerbaycanlılar. Buradan kardeş ülkemiz Azerbaycan'da kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet efendim, son yıllarda söz yazarı ve besteciliğinizi öne çıkardığınızı biliyoruz. Bu sürece başlamaya nasıl karar verdin? Yani dışarıdan şarkı alırken ya da daha çok çok güzel coverlar yaparak insanlar seni tanıyor. Kendi şarkılarını yazmaya nasıl karar verdin?
1: Yani aslında şöyle başladım yola. Biraz tabii o zamanlar kariyeri yeni başladığım zamanlar bir maddi sıkıntı, öğrenciyim bir de ben fizik mühendisliğini bitirdim. Buradan da söylemiş bulunayım. O zamanlar tabii söz ve besteler gerçekten ulaşamayacağım bir raddedeydi. O yüzden bir kağıt bir kalem alıp belki ben de yapabilirim diyerek aslında başladım. Ve ilk zaten yazdığım şarkıda benim hikayem, bu hikayede yanan ben oldum.
0: Herkesin de bildiği bir

0: devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde.
1: Evet. Bir de bence başka insanların yazdığı şeyi okumakla kendi yazdığın şeyi okumanın arasında bir tık duygu farkının da olduğunu
0: Yani
1: düşünüyorum
0: şimdi
1: ben.
0: yazarken tabii belli bir yaşanmışlık da kattığın için oraya, ki aslında başka yine şarkıları akustik yaparken de kendi yorumumu kattığım için tabii ki o aynı his olmasa bile yine bir şekilde hissiyatla söylüyorum onları da. Ama ben geçen işte Nigar'a yazdığım notlarımdan şarkı sözleri attım. Nigar diyor ki yaşanmışlıklar ne kadar çok fark ediyor
1: Dediğini
0: ya,
1: çok doğru
0: baksana diyor senin
1: söylüyor.
0: yaşanmışlıklara, şarkılara bir bak diyor, neler yazmışsın diyor gerçekten. Ayrıca bunları da tabii ki yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü kariyerimde gerçekten beni belli bir noktaya getiren şeyler yaşadım. Tabii sen biliyorsun, onları burada anlatmayayım ama
1: Biliyorum tabii ki
0: evet,
1: de.
0: güzel şeyler de olmuyor değil Irmak Hanım.
1: Evet. Senin o güzel sesinden, duru sesinden hangi şarkıyı dinleyelim?
0: Ben şimdi böyle bir şarkı söyleyeceğim ki evet belki çoğu programda söylemiştir diye düşünüyorum bu şarkıyı, ama burada tabii ki sen de olduğun için, Nigar da olduğu için ayrı bir özenle söylemeye çalışacağım. Bu şarkının benim için tamamen farklı bir yeri var. Çünkü gerçek bir ayrılığı anlatıyor. Hayatımda hep ayrılıklarla sınandım, yol ayrımlarıyla sınandım. Bu tamamen bir kişiden ayrılık değil de evimden ayrılıp buraya gelmek, işte ailemden ayrılmak, bazen kariyerden kopmak, ayrılmak. Ayrılıkla sınandığım için bu şarkının bendeki yeri çok başka. O yüzden o duyguyla da söylemeye çalışacağım. Umarım seversiniz.
1: Hiç şüphemiz yok.

0: Çok büyülü bir sesin olduğuna inanıyorum ben senin.
1: Ben de senin çok büyülü bir insan olduğuna inanıyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Evet, dinleyicilerinden aldığım en böyle seni şaşırtan, güldüren ya da belki başka diyarlara götüren bir yorum var mı? Böyle hatırladığım. Mesela sesinle ilgili düşüneyim de bir benzetme yapmış olabilirler.
2: Valla bana hep şey derlerdi, Orhan Ölmez'in kız versiyonu gibi, onun da sesi naif, onun kim benim de sesimi çok benzetiyorlardı. Sonra ne bileyim, genellikle daha güzel yorumlar alıyorum tabii ki. Tabii kötü yorum yazanlar da var ama işte moralimizi düşünmemeye çalışıyoruz. Artık bir yerden sonra insanın psikolojisi de alışıyor. Gerçekten artık üzülmemeye başlıyorsun. Ama genellikle tabii ki bizim için güzel şeyler yazıyorlar ve bunlar da bizim için bir motivasyondu tabii ki.
1: Vallahi çok da zarifsiniz. İki tane böyle gerçek anlamıyla hanımefendi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. O yüzden çok mutluyum. Ama sesinize de doyamadığımız için

0: Sen Nigar. Yerimizi söktün, dağıttın bizi
1: Yani
0: buradan.
1: daha önce de seni dinlediğimde çok etkileniyordum ama böyle canlı canlı dinlemek, hani bütün böyle

0: Notalara çok kendinden emin şekilde böyle basmak her yiğidin de harcı değildir diye düşünüyorum.
1: Ederim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Sözü ve müziğe sana ait olan şarkılar yazıyorsun diye biliyorum. Aynı Nahide gibi.
1: Aynen.
0: Son bir şarkın çıktı. Biraz bahseder misin? Hangi duygularla yazdın? Hangi duygularla söyledin?
1: Evet, sözü ve müziği bana ait olan Doldum Taştım'ı dinleyeceğiz şimdi. Ben de ara ara Nahide gibi çok üretken olmasam da ama ara ara da yazmaya çalışıyorum. Ve tabii ki insan senin de dediğin gibi hani kendine yakışan şarkıyı, kendine yakışan besteyi yani insan daha iyi bildiği için onun için kendim yazmaya daha çok hani heves gösteriyorum. Umarım tabii ki bestekarlık konusunda bir iddiam hiçbir zaman olamaz. Sadece elimden geldiği kadar kalemle yani.
0: İçinden geçenleri
1: Evet,
0: kaleme döküyorsun.
1: aynen öyle.
0: Ben
1: Kendi
0: çok güzel olduğunu düşünüyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Merakla bekliyoruz.

0: Ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Şarkının düzenlemesini kim yaptı acaba?
1: Düzenlemesini 2016'dan beri beraber çalıştığım bir arkadaşım var. O da Azerbaycanlı, Sadık Hacı. Buradan ona da selam olsun. O yaptı. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok beğendik. Dinleyicilerin de takdir edeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sadık'tı, değil mi?
1: Evet.
0: Onun da eline koluna sağlık. Gerçekten emek verilmiş duruyor. Şimdi sizin güzel seslerinizi dinledik. Ben de size bir türkü okumak
1: Tabii
0: isterim.
1: ki. Seve seve.

0: sesine, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Yıllar önce babam böyle bağlama çalarken söylediğim türkülerden
1: Bu arada Irmak'ın
0: biriydi.
1: babası müthiş tatlı bir insan.
0: Çok teşekkür
1: Gerçekten. Keşke
0: ederim.
1: herkesin onu tanıma fırsatı olsa.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan tüm annelerin, babaların ellerinden öpelim. Saygılarımızı iletiyoruz. Sonra annem bunu küsüyor çünkü hep babanı övüyorsun, benim hakkımda hiçbir şey demiyorsun diye. Evet, bizi neler bekliyor gelecek projelerde? Her ikinizin de neler yapacağını merak ediyorum. Sözü ve müziği kendinize ait şarkılarla devam edeceğinizi biliyorum. Siz böyle slow mu, hareketli mi? Ne tarzda göreceğiz?
1: Aslında bizim Nigar'la beraber bir düet projemiz de var. Onun daha çıkmasına biraz daha var. O yüzden onunla ilgili çok konuşmuyorum. Sürpriz olsun.
0: Bari slow mu olacak, onu alalım.
1: Slow olacak. Ya, yani Nigar tabii ki bazen hareketli şarkılar da tercih ediyor ki sesine de gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ama benim acaba düşünüyorum duygusal tarafım mı çok ağır basıyor. O yüzden böyle hareketli şarkıları dinleyicilerimle buluşturduğum zaman ne oluyor diyorlar. O yüzden beni sevdikleri tarafımı hep göstermeye çalışıyorum. Benim çıkardığım şarkılar genel olarak slow ağırlıklı olacak diyebilirim. Kendi yazdığım yine söz bestelerimden tabii ki hazırda 5-6 tane projem var bekleyen. Böyle gidişata göre onları yayınlamayı düşünüyorum. Şu anki kariyer planlamam bu şekilde.
0: Her
1: Arada
0: zamanki gibi
1: bizim
0: duet
1: çok
0: çalışkansın
1: çok
0: sen.
1: teşekkür ederim.
0: Bizim duetimizin de sözü ve bestesi Nayde'ye ait.
1: Bestesi
0: Aa, mu?
1: arkadaşımın,
0: Evet.
1: sözleri bana
0: Evet,
1: ait.
0: evet.
1: Ben o
0: Belli ilk
1: şarkıyı ilk
0: başında.
1: zaten yazdığımda kafamda direkt Nigar canlandı. Dedim ki bunu Nigar çok güzel söyler. Nameleriyle çok başka bir yere taşır. Sonra o da dedi ki sen de duygunu katalım dedi. Ben de dedim senin de nameni katalım dedim. İşte çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum.
0: Bana dinletin o zaman lütfen. Çok merak ediyorum çünkü.
1: Sana dinletebilirim diye düşünüyorum. Bence dinletebilirim.
0: Teşekkür ederim
1: Rica
0: hanımefendi.
1: ederim.
0: Çok sağ olun. Siz neler yapacaksınız efendim?

0: Ben de aynı şekilde yıl daha yeni başladı. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Bende de projeler var. Yapmaya da devam ediyorum. Tabii yaşımız da daha az. Yolumuz çok
1: Az dedi, duydun mu?
0: yürüyecek yol. Bence az ya. Kaç yaşındasın? Ben 30'um.
1: Ben de
0: Ben genç hissediyorum kendimi.
1: ben de öyle zannediyorum.
0: Evet, daha yürüyecek çok yolumuz var. Onun için de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara. Bundan sonra da Allah güç verirse daha güzel projelerle karşılarına çıkmayı hedefliyorum.
1: Senin sesini daha fazla duymak istiyoruz. Daha fazla şarkı bekliyoruz senden dinleyicilerin olarak.
0: Ben de
1: Lütfen.
0: arkadaş olarak bekliyorum.
1: Aynen öyle. Çünkü bu tarz hani unik seslerin diyeyim, daha fazla duyulmaya ve değer görmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler üretiyoruz, yazıyoruz, besteliyoruz ama sizler tarafından, dinleyicilerimiz tarafından takdir gördüğümüzde o bizi böyle daha kamçılıyor ve daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şarkılarını dinleyicilerin olarak bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim inşallah.
1: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
2: Davetin içine su. Biz teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: sana
1: Seni çok
0: teşekkür ederim.
1: seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Gerçekten kötü gün dostusun fakat artık kötü gün dostu bulmak kolaylaştı, iyi gün dostu bulmak zor. İyi günlerimde her zaman beni gururla izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana.
2: Sen de her zaman beni ve dinleyicilerini gururlandırdığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Sesini her zaman çok yüksek yerlerden dinlemek istiyorum ki öyle olacağına da eminim.
1: Aynı şekilde. Seni de keşke daha önceden tanısaydım. İki tane hanımefendiyi ağırladım. Son olarak ne
0: Teşekkür
1: söylemek
0: ederiz.
1: istersin?
0: Bizi izleyen herkese de keyifli bir program olmuştur umarım ki. Öyle.
1: Bugün müziğe doyduk sevgili seyirciler. Bizleri izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bizlerle aynı duyguları paylaşmışsınızdır. Her birinizin gönlünden öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğu'dan Sesler.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112. 112.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

0: Gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

şehir sanki yüreğimin sokakları. Nereye baksam biraz sen, nereye varsam bir anı. Ah o düştüğüm yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

bir ümit peşinde köle misali hasretin yükünü taşıyorum ben. Bir hayal peşinde sürgün misali çilenin yükünü taşıyorum ben. Sürüne sürüne.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda böyle çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o.

Merhaba sevgili seyirciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programının son bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzü Pir Sultan Abdal'a, şiirlerine ve onun şiirleri üzerine yakılmış türkülere ayırdık. Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılın başlarında Sivas'ta doğan ve tüm Türk dünyası üzerinde büyük etkiler yaratmış büyük bir şair. Alevi Bektaşi kültürünün ulu yedi ozanından biri ve Anadolu'nun hemen her yerinde Pir Sultan Abdal şiirlerine yakılmış türküleri görmek mümkündür. Şimdi Milat Salmani hocamız bize Pir Sultan Abdal'dan bir şiir seslendirecek ve kendisine bağlamasıyla Ercan Çavuş eşlik edecek. Buyurun sevgili dostlar.

Bize de Banaz'da Pir Sultan derler. Bizi de kem kişi bellemesinler. Paşa hademine tembih eylesin. Kolum çekip elim bağlamasınlar. Hüseyin Gazi Sultan binsin atına. Dayanamaz çarhı felek zatına. Bizden selam söylen ev külfetine.

karşı ağlamasınlar. Ala gözlüm zülfün kelep eylesin, döksün mah yüzüne nikab eylesin. Ali Baba haktan dilek dilesin, bizi dar dibinde eylemesinler.

Ala gözlü yavrularım duyarsa, alı çözüp kara bağlamasınlar. Surum işlemedi, kaddim büküldü, beyaz vücudumun bendi söküldü. Önüm sıra kırklar şaha çekildi. Daha beyler bizi dilemesinler. Pir Sultan Abdalım, coşkun akarım. Akar akar dost yoluna bakarım. Pirim aldım, seyrangaha çıkarım. Daha yıldız dağın yaylamasınlar. Daha yıldız dağın yaylamasınlar.

Bu güzel şiir ve güzel eşliği için Ercan'a ve Milat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal, Anadolu'nun pek çok köşesinde izi bulunan ve yaşadığı dönemin pek çok hadisatını şiirlerinden öğrenebileceğimiz önemli bir şair. Özellikle Türkmen aşiretlerinin onun yaşadığı dönemde yaşadığı hadiseler, kayıplar, savaşlar, ölümler ve çeşitli sorunları onun şiirlerinden görmek mümkün. Şimdi biz de onun bu minvalde bir türküsünü seslendireceğiz. Bu yıl bu dağların karı erimez, eser bağdı sabah, yel bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez, dağılmış aşiret, el bozuk bozuk. Buyurun sevgili dostlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal rehberliğinde çıktığımız yolculuğumuza bir şiirle devam edeceğiz. Ancak evvelen şiir icrasına geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Pir Sultan Abdal'ın şairliği, sanatçı kişiliği ve kendisinden sonraki şair ve sanatçılara etkisi hakkında birkaç kelam duymak isteriz. Lütfeder misiniz hocam?
1: Estağfurullah, tabii ki. Sizin de programın başında söylediğiniz gibi Pir Sultan Abdal 16. asır şairlerimizdendir. Doğum yeri benim de az önce şiirde seslendirdiğim gibi Sivas'ın Banaz kasabasıdır. Hayatı hakkında çok bilgiye sahip değiliz. Genellikle saz şairlerimizin hayatı hakkında detaylı bilgilerimiz ne yazık ki olamıyor. Tarihi belgeler bu konuda bize çok yardımcı olamıyor ama Pir Sultan'ın şiirlerinden onun babalarının, atalarının Horasan'dan geldiğini, Sivas'a yerleştiklerini anlayabiliyoruz. Pir Sultan Abdal, badeli aşıklarımızdandır. Saz şairlerinin birçoğu gece rüyalarında bir şeyhi görürler ve şeyh onlara bir mahlas bahşeder. Ve böylece onlar badeli şair olurlar. Dolayısıyla Pir Sultan Abdal da bir gece rüyasında Hacı Bektaş-ı Veli'yi gördüğünü ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin ona Pir Sultan mahlasını verdiğini bize bildirir. Pir Sultan'ın şiirlerinin çoğu dini temalıdır. Öyle ki bazı şiirlerinde hatta dinin şartlarını bile sayar. Ama tabii bunun yanında aşk, gurbet, memleket özlemi gibi şiirleri de çoktur. Şiirlerinin hemen hemen hepsini saz şairlerinin yazdığı formlarda yani koşmalarla yazmıştır. Ve bu şiirler yazıldığı anlardan itibaren dillere düşüp Anadolu'nun her köşesine ulaşmıştır. Pir Sultan'ın etkisi kendisinden sonra gelecek olan saz şairlerinde çok büyüktür. Ve ondan sonra 16. asırdan sonra gelecek olan saz şairlerinin çoğu onun türkülerini, koşmalarını, semailerini okumuş, duymuş ve ona nazireler yazmışlardır. Pir Sultan'ın şiirlerinde bir de musiki teması çok dikkat çeker. Öyle ki bazı koşmalarında kendi tamburasıyla konuşur ve öt benim sarı tamburam diye seslenir ve tamburayla kendi arasında bir diyalog geliştirir. Dolayısıyla Pir Sultan sadece şairliğiyle değil, bizim müzik geleneğimizde de önemli bir yere sahiptir diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi hangi şiir lütfedeceksiniz bize?
1: Estağfurullah. Şimdi az önce de söylediğim gibi Öt Benim Sarı Tamburam mısra ile başlayan şiirini okuyacağım ki bu şiirde de yine dini bir tema ve özellikle Ehl-i Beyt sevgisini de göreceğiz beraber.
0: Bu durumda size yine Ercan Kopuzu'yla eşlik edecek sanırım.
1: Tabii. Buyurun Ercan Hocam.
0: Şimdiden teşekkür ederim sevgili dostlar.
1: Biz teşekkür ederiz.

Öt benim sarı tamburam, senin aslın ağaçtandır. Ağaç dersem gönüllenme, kırmızı gül ağaçtandır. Ali Fatıma'nın yari, Ali çekti zülfikarı. Düldül atının eğeri, o da yine ağaçtandır. Ali gitti, Hakk'a yetti. Zülfikarı derya yuttu. Sa'di Vakkas bir ok attı. O da yine ağaçtandır. Nurdandır Kâbe eşiği. Cihanı tuttu ışığı. Hasan Hüseyin'in beşiği, o da yine ağaçtandır. Yeter Pir Sultanım yeter, dertlilere derman katar. Türlü türlü meyve biter, o da yine ağaçtandır.

Çok teşekkür ediyorum sevgili Milat Hocam ve sevgili Ercan. Seslendireceğimiz son türküyü arkadaşlarımın da benimle beraber seslendirmesini istiyorum. Çünkü bu türkünün ruhu böyle bir şeyi gerektiriyor. Türkümüzün ilk dörtlüğü şöyle. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter, geçti dost kervanı, eyleme beni.

Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Pir Sultan Abdal'a ayırdığımız bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Birazdan Milat Salmani hocamızın okuyacağı şiirle bölümümüz sonlanacak. Şiire başlamadan evvel hepinize, bizi evlerinizde konuk ettiğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müzik kanalında yeniden buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Hoşça kalınız.

Bir güzelin aşığıyım ağlar. Onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni. Reyhanını devşir devşir desteyle, ben deliyim, öğüt verip pesteyle. Düşmanımı el yanında dost eyle, bir gececik mehman eyle, sar beni. Ak gül olsam, al yanağa sarılsam, gülab olsam, ak yüzüne saçılsam, kölen olsam, pazarlarda satılsam, kölem deyu, ak sinene, al beni. Pir Sultan Abdalım, gamzeli oktur, hezaran sinende yaralar çoktur. Benim senden özge sevdiğim yoktur. İnanmazsan ol.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Kadim kent Kirkuk. Irak'ta 100 yıllardan beri varlık gösteren Türkmen toplumu, köklü geçmişini ülkede bıraktığı zengin tarihi ve kültürel mirası ile günümüzde bile hala canlılığını koruyan gelenek, folklor ve halk müziği ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Demin vurdu köprü, altındı dürdü köprü. Bir mezarlık şehidi bir günde verdi köprü. Cennet seni kolladı, şehitler yürüdü köprü. Kerkük ile Erbil arasında olan bir Türkmen ilçesi Altın Köprü. Tarihi, kültürü ve folkloruyla Türkmen geleneğini sürdüren önemli bir bölge. Tarihi geçmişi, coğrafi konumu ve yaşadığı önemli olaylardan dolayı da bu bölge her zaman ilgi odağı olmuştur. O önemli olaylardan biri de Altınköprü'de yaşanan 28 Mart 1991 tarihinde dönemin rejimi tarafından katliam gerçekleştirilerek 102 Türkmen soydaşımız bu topraklarda şehit düşmüştür. Katliamın anısına yaptırılan Altınköprü şehitliği de bugün hala o günün izlerini akıllarda yaşatıyor.

0: Evet, programımızda devam ediyoruz. Bugün Allah'tan bir nasip. Kardeş şehirde Kerkük'teyiz. Bugün Kerkük Türklerinin bir güçlü sesi olan bizim konağımız Ali Benne. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi, sağ olunuz. Siz de hoş geldiniz Kerkük'e.
0: Hoş gördük, hoş olduk, sağ olunuz. Şimdi çok yerde aynı bir sorular soruyoruz. Siz kendinizin hakkında biraz söyleseniz, bizim seyircilere kendinizde danıştırsanız çok iyi olur dedi.
1: Ben ses sanatkarı Ali Benne. Doğum günüm 1971 yılında dünyaya geldim. Düz Hurmatı'da, Mulla Sefer Mahallesi'nde. Orada büyüdüm. İşte evliyim. Üç çocuk babasıyım. 92'den bu sanattayım. 1992'den bu sanattayım. Şarkı söylemek. Ama ben 11 yaşından yani ben daha havası var idi. Uşaklıkken yani.
0: Ali Bey, siz müzik bir okul okudunuz mu?
1: Yok, hayır, okumadım ben müzik yani okullarını. Ama ben öğrendim yani. Kendi kendime öğrendim. Öğrendim. Öt çaldım.
0: Öt çalıyorsunuz.
1: Öde alatı kullandım, tamam. Saz da biraz bilmem. Biraz ney de bilmem.
0: Oo, çok çok maşallah.
1: Sağ olun.
0: Ben çok enteresan, benimce bizim değerli seyirciler de enteresan olur. Sizin soyadınız Benne. Onun Benne diyen ne demek? Onun bir manası var mı? Onu bir anlatabilir
1: bizim,
0: misiniz?
1: Bizim yanımızda abi Benne yani usta demek yani. İnşaatta çalışıyordu benim babam. Biz de onlardan öğrendik. Babamın adını kaldırdım. Benim

0: Bir şey yapmıyor.
1: Benim bir kardeşim de var. Ankara'da indi. Orada okuyor.
0: Çok iyi.
1: Magister şey lisans ne diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Magister okur yani. Doktoranı bitirdi. Magister alacak.
0: Maşallah. Şimdi sizi görecek. Çok sevinir.
1: Buradan saygı selamımız özüne. Evet. Sizler de sağ olun. Var mı?

0: Türkiye'de oldunuz? Nerelerde oldunuz? Ne zaman oldunuz?
1: Ben çok konserler yaptım. Bu zamana kimin? Böyle bilersem yani 7 konser yaptım yani. Ankara'da yaptık, Urfa'da yaptık, Alazığ'da yaptık. Çok ekranlara da yani katıldım. TRT Avaz'dı. Çok yani düğünler yaptık orada.
0: Çok iyi. Ali Bey, siz Türkiye'de Anadolu müziği var. Elbette Türkiye olgan için her bir yerde kendisinin biraz neler var, farkı var.
1: Tamam.
0: Sizler ne dersiniz bu Kerkük'teki Türklerinin müziğe nereye yakınlığı var mı onu bir?
1: Vallahi bizim müzikimiz yani okuduğumuz şarkılar çoğu Urfa tarafına yakındır. Bizim dillerimiz de yani fark etmez. Ama Türkiye'nin müzisyenleri onlar ayrı bir dünyadı. Biz oraya gidendik yani eğer bilmirsek bir şey zordan başlarız çağırmaya, şarkı söylemeye. Çünkü güzel bir ruhlu bir insandılar. O müziği çalırlar. Bizim yanımızda o müzik ona yetirmez yani ama bizim de çalışırız. Şükür olsun Allah.
0: Siz elbette bir beğengen bir ses var olur. Bir şeyler o Türkiye'nin kimlerde çocuktan dinlediniz? Hangi sanatçılarla beğendiniz? Olan bir söyleyeyim.
1: Vallahi abi biz dünyaya göz açtık yani ben İbrahim Tatlıses'i severdim. Ondan sonra başladım Urfalıları dinlemeye. Allah rahmet eylesin Urfalı Bediye Kazancı. Allah rahmet eylesin Seyfettin Sucu'nun sesini severdim. Onların şarkılarını bazını icra ediyorum. Elimden gelene kadar.

Yer ne gün rahim eder, sözünü daim eder. Vallahi gamım zat zahra çekin, gamım zat zahra çekin, on kışlı

0: Müzik duyduk sizden ve bu normal bir klasik topluluk oluyor ama bu keman, ud, aynı hep yerde bunday bir ne mi orkestra ya da biraz farklı olan yerler oluyor mu?
1: Buyurun bakın.
0: Şimdi ney yok ede şimdi? Ney kullanıyorlar mı çok bir yerde?
1: Burada valla bizim nay çalanımız az. Yani biz Türkmen olarak nay çalanımız az. Nay iki tane, üç tane var yani Bükerkük'te. Ama bizleri yani destek olsalar nay çalan da çıkardırız, keman çalan da çıkardırız, öt çalan da çıkardırız. Ama elimizden gelen işte millete hizmet ederiz.
0: Ya inşallah inşallah. Şimdi eski zamanlar Allah'a şükür gitti. Şimdi kapılar çok yerde açılıyor ve
1: İnşallah.
0: kültür, madeniyet, edebiyat, her şey şimdi biraz bir yolu açıldı Allah'a şükür.
1: İnşallah.
0: İnşallah olur.
1: İnşallah.
0: Ali Bey, sizde dinleyen ve beğenen çok kişi olacak inşallah. Siz Türkiye bir ne demek istiyorsunuz? Bir neyiniz var mı?
1: Vallahi ben buradan sağlı salamın bütün Türkiye'deki olan kardeşlerimize, bir de sizin televizyonunuzda çalışan arkadaşlara ellerinden gözlerini öperim. Bu fırsatı verdiler bana. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, değerli seyirciler, güçlü sesle Ali benle beraber baş başa bırakıyoruz. İnşallah hepinize bu program beğenirsiniz.

Bir Osmanlı mirası olan Kerkük'teki Türk varlığın sembollerinden olan Kayseri Çarşısı, 15. yüzyılda inşa edilen ve İstanbul'dan sonraki en büyük kapalı çarşı olarak bilinen Kayseri'deki kapalı çarşıdan ilham alarak yapılmış. Kerkük kentinin merkezinde bulunan tarihi çarşı, ecdadın Kerküklülere bıraktığı en anlamlı tarihi miraslardan biri.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu o yüzden. Benim için inanılmaz bir anıydı.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell!

Bazen dinlediğiniz bir şarkı sizin söylemek isteyip de söyleyemediğiniz her şeyi söyler. Bu yüzden aşktan hasrete, vuslattan kıskançlığa, hüzünden sevince, kalbimizde ne varsa heyecanla hazırlandığımız programımızda bunların hepsine yer verdik. Dilerseniz şimdi yaslanın arkanıza. Çayınızı, kahvenizi yanınıza alın ve açın gönlünüzü müziğe. Bizimle olun, saat bulun.

Şimdi Metin Bükey'in fevkalade bir eseriyle karşınızdayız. Gümüş Gerdanlık. 70'li yıllarda birçok kez çekilen çok güzel bir filme

Şimdi sözlerini Özgen Bilgisel'in yazdığı bir Necip Gülses eseri. Yumsam gözümü rüyam oluyorsun. Düş olup gönlüme birden doluyorsun. Gelsen bin türlü hüsran oluyorsun. Gitsen bir türlü hicran oluyorsun.

Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Cemal Safi.

Yahya Kemal Bey adlı Nazım Hikmet'in annesi Celili Hanım'a aşık olur. Ve ona evlenme teklif eder ama Nazım bu ilişkiye karşı çıkar. Ve neticede ikisi de aşklarını kalplerine gömerler. Celili Hanım Avrupa'ya gider. Yahya Kemal Beyatlı ise bu sevdanın üzerine şu dizeleri yazar. Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle her anını.

ilk programımızda bizlerle birlikte olduğunuz için gönülden teşekkür ediyoruz. Dakikalar o kadar hızla geçti ki programımızın sonuna geldik. Şimdi çok güzel, hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Ben İstanbul doğumluyum. Çocukluğum Üsküdar'da geçti. Ve benim ilk bu mesleğe daha bu şeves gibi başlamam da TRT'de başladı. TRT Çocuk Tiyatrosu'yla başladı. Orada ben çocuk tiyatrosuna giderken Vedat Demirci'nin bir ekibi vardı orada. Çocuk tiyatrosunu o yönetiyordu. Dediler ki bana, daha o zaman işte 8-9 yaşlarında falanım, yani ilkokuldayım daha. Dediler ki Ekrem Zeki Ün'ün çok sesli korosu var. Oraya gitmek ister misin dediler. Tabii ben bu konuda şey olmadığım için, fikir sahibi olmadığım için ben yani çocuğum da. Annem dedi ki gidelim bakalım neymiş ne değilmiş falan. Sonra Ekrem Zeki Ün bizim tiyatro şeysi kayıtları aldığımız, radyo tiyatrosunu aldığımız yere geldi. Çocuk tiyatrosunu yere geldi ve beni aldı, piyanonun başına götürdü. Ondan sonra sen ne yapıyorsun bakayım dedi bana, neler yapıyorsun sen dedi. Vallahi dedim ben işte arada da Beşiktaş Kültür Merkezi Halk Evi'nde Fatma Türkan ve Ahmet Yamacı'nın nota ve solfej dersleri var. Daha işte ikinci sınıfta ben oraya gidiyorum. Orada koroda şarkı söylüyorum falan. Ve bir yıl şeye katılıyorum ben, yani oraya gelene kadar. Ben dedim türkü okuyorum işte. Hocaların kimsenin dedi. İşte dedi, Fatma Türkan, Ahmet Yamacı dedim. Aha ne güzel falan dedi. Bayağı beğendi. Seni dedi gel çok sesli koroya alalım dedi. Bir müddet, kısa bir müddet çok sesli korodaydım. TRT'nin o anlamda, o yıllarda bana kattığı o kadar çok şey oldu ki. Çok sesli korodan çıkıyorum, çocuk tiyatrosu bölümüne giriyorum. Ondan sonra oradan çıkıyorum, Mesut Cemil Stüdyosu'nda büyük kayıtları seyrediyorum. Sanatçıların şeylerini, performanslarını izliyorum. İşte aşağıda böyle güzel bir kantini var İstanbul Radyosu'nun. O kantinde İstanbul Radyosu'nda kulağımı dayayıp böyle izlediğim bir dolu usta şarkıcı, usta yorumcu orada kantinde oturuyorlar. İşte eserlerini falan tanzim ediyorlar. Sonra onların peşine takılıyorum. Ben de onlarla beraber kumanda odasına gidiyorum. Beni falan diyorlar, otur kenarda sen sesini çıkarma diyorlar bana. Ondan sonra ben oradan onları izliyorum. İnanır mısınız, öyle bir okulda yetiştim ki öyle usta seslerle, öyle usta spikerlerden konuşma, üslup dersleri aldım ki, o benim derslerim de aslında. Bana verilen dersler de onlar. Sonra tabii İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çocuk tiyatro şey oyunları bölümüne geçtim. Sevgili yönetmen Ferih Egemen o zaman geldi, yine okuldan topladı bizi. Beni ve birkaç arkadaşımı, şimdi onlar kim bilmiyorum. Tiyatro serüvenim öyle başladı. Sonra tabii benim asıl ağırlığım müzik oldu, şarkılar oldu. Orkestra şarkıcılığı, altın mikrofon yarışması, altın mikrofonda o dev kadro. Ondan sonra bir daha öyle bir kadro gelmedi. O dev kadroyla benim altın mikrofon maceram ve arkasından profesyonel sahne hayatı. Uçak.

0: Benim 70'li yıllarda yoğun bir sahne çalışmalarım vardı. Orkestralarla, çeşitli müzikollerde, çeşitli projelerde şarkı söylüyordum. Bir nevi iş orkestra şarkıcılığı yapıyordum. Ta ki 76 senesinde, 75 ya da 76, öyle o civarda olacak, Ergüder Yoldaş'la tanışana kadar. Benim için dönüm noktası odur. Tabii değerli bir hoca Ergüder. Ve ben ondan hoca ve öğrenci gibi işte bir yıl onunla çalışmaya başladım. Şan etütleri alıyorum, orkestrasyonlarımı yazıyor, sahne çalışmalarımda repertuarlarımı hazırlıyor, destekliyor falan. Benim için dönüm noktası Ergüder'le o 70'li yıllardaki buluşma anımdır. Akabinde profesyonel hayat tabii ki bir dönem ara verdim. Çünkü Ergüder'le evlendik. Bu arada Ergüder sürekli festivallere gidiyor, geliyor. Sopot Festivali'ne gidiyor, geliyor. İstanbul Festivali'ni yönetiyor falan. Ben o arada tabii evle ilgiliyim sürekli. Ta ki 80'li yılların başında Sultaniyegah çıkana kadar.
1: Nur Yoldaş, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çocuk oyuncu olarak girerek aslında sahneye ilk adımını atıyor. Bir süre halk müziğiyle ilgileniyor sonrasında. 70'lerde Nur Belda adıyla bir 45'lik plağı da yayınlanıyor. Ama biz onu daha ziyade 80'lerde Nur Yoldaş olarak tanıdık. Günün birinde Sultaniyegah diye bir şarkı çıktı karşımıza. Gerçekten daha önce hiç duymadığımız tarzda, türde bir şarkıydı bu. Atilla İlhan'ın bir şiiriydi ama makamsal bir besteydi, senfonik bir düzenlemeydi ama reggae ritmindeydi. Gerçekten ekran başında dona kaldığımı hatırlıyorum ben ve televizyonda ne zaman Sultaniyegah çıkacak diye ekran başında beklediğimi bilirim. Planın yayınlanmasını beklediğimi bilirim. 80'li yılların o pop müzik atmosferi içerisinde gerçekten inanılmayacak derecede enteresan, farklı bir çalışmaydı.

Sultaniye Gel 45'lik olarak çıktı piyasaya ilk. İlk olarak biz bunu denetime gönderdik. Şarkının denetim oluru geldi. Denetim olurunu aldıktan sonra albüm çalışmasına başladık. Yani Sultaniye Gah 45'liğinden sonra Sultaniye Gah albümü çıktı. Proje olarak öncü plak geldi. Biz bunu dedi nasıl bir long play haline getirir, nasıl çoğaltırız bu şarkıları dedi. Biz de onun üzerine işte Sakiler, Mihrimahlar, Mahurlar, Nedir Ya Rabbi derdim. O destansı şey oluşmaya başladı. Albüm oluşmaya başladı. Benim için çok sıkı virajlardan bir tanesidir o Sultaniye Gah albümü. Çünkü ben bu albüm hazırlanırken, daha Sultaniye Gah 45'liği şarkı olarak Sultaniye Gah hazırlanırken ben bebeğimi büyütüyordum.

Ve benim bu projede olup olmayacağım belli bile değildi. Yani ben kendimi konumlandırmamıştım o projenin içine. Çünkü Atilla İlhan'la Ergüder Yoldaş sıkı bir diyalog işi halindeydiler. Şarkıyı benim okuyacağımı en son bana Ergüder söyledi. Ben bilmiyordum içine gireceğimi. Çok korktum. Açık söyleyeyim, çok korktum. Yani bir de Atilla İlhan bana sen dedi ne yaptığını biliyor musun dedi bana. Parçayı götürdük. Çok dedi bir sorumluluk almışsın. İşin çok senin dedi bana. Hakikaten her şeyden önce öyle bir ustanın, öyle bir öngörüsü olan bir ustanın ağzından böyle bir şey duymak size bir sorumluluk getiriyor. Bir yük getiriyor. Güzel bir yük getiriyor. Ve ben çok korktum. Sultaniye gel çıktı, korktum. Arkasından Mihrimah çıktı. Dev bir orkestra çalıyor arkada. İstanbul Senfoni Orkestrası çalıyor ve İstanbul Gelişim çalıyor. İstanbul Gelişim A takımı çalıyor albümde. Müthiş bir şey. İnanır mısınız? Ben çok korktum. Zaten hep şöhrette olmaktan, starlıktan hep korkmuşumdur. Ben çok korktum. Ay ben şimdi ne yapacağım? Yani biz Sultaniye Gah yaptık. Denetimden geçti. Radyo bangır bangır çalıyor. Biz de Ergüder'le Göztepe'den minibüse bindik. Tıkır tıkır tıkır tıkır Man Ajansı'na reklam filmi şeysi müzikleri çekmeye gidiyoruz. O arada yine tabii her zamanki gibi paramız yok. Reklam müziklerinden para kazanacağız yapıp. Ergüder'le giderken yolda işte Ergüder minibüste konuşuyoruz. Şu kadar şarkı, bu kadar dakika. Bak şunu şöyle yapacağım. Biz hala çalışıyoruz orada yani giderken yolda. Aa, radyoda Sultan Yegah çalıyor. Ondan sonra acaba ama kısık geliyor böyle. Aha, arkadan hemen birileri açsana açsana dedi şoföre. Ondan sonra aç aç dedi bu şarkı yeni çıktı çok güzel bu dedi. Ama ikimizde de tıs yok. Bizi tanımıyorlar tabii hiçbir şey değiliz. İkimiz de böyle tıs yok. İkimiz böyle bekliyoruz. Şoför açtı. Bir cızırtının arasında bir Sultaniye gel. Minibüste benim ilk o şöhretimle, kendi şöhretimle tanışmam minibüste oldu.

0: Ergüder Yoldaş çok iyi bir müzisyendi, onu zaten biliyorduk. Ama yaptıklarının zirvesi 80'li yıllarda Nur Yoldaş'la birlikte yaptığı şarkılar oldu. Çünkü o şarkılarda hem divan edebiyatı vardı, hem çağdaş Türk şiiri vardı. Hem çağdaş Türk müziği, musikisi vardı, hem klasik Türk musikisi vardı. Hem de klasik Batı müziği nüveleri vardı içerisinde. Bir taraftan da güncel ritimler de vardı. Bu hiç alışmadığımız bir tarzdı ve gerçekten çok farklıydı. Aslında Türkiye'de popüler müziğin yapılması gereken tarzın çok önceden habercisi olmuştu bu şarkılar. Evet, şarkılar çok iyiydi ama o şarkılarda Nur Yoldaş'ın sesi olmasaydı, başka bir şarkıcı söylüyor olsaydı ne olurdu sorusu gerçekten bir soru işareti. Çünkü Nur Yoldaş da o şarkıların hakkını verecek kadar o zor şarkıların ve o zor şiirlerin, çünkü telaffuz edilmesi zor kelimeler de vardı o divan edebiyatı şiirlerinin içerisinde, hakkını verecek kadar iyi bir şarkıcıydı. Ama bir taraftan o zor şarkıları operatik bir tarzda da yorumlamıyordu. Hepimizin kalbinde yer edebilecek sevimli, sempatik bir şarkıcılık biçimi de vardı. Ve bu yüzden de biz o şarkılarla Nur Yoldaş'ı çok sevdik.
1: Biz bu Sultaniyeh'i yaptıktan sonra ben tabii daha hala işin farkında değilim yani. 20-21 yaşında bir insan ne kadar neyin farkında olabilir yani? Neyi özümsedin, neyi biriktirdin de çıkartıyorsun? Yok öyle bir şey. Ben hoppada dippada. Ondan sonra Ergüder dedi ki bugün dedi şeye gideceğiz, Atilla İlhan'a gideceğiz dedi. Ne? Gözümde büyüdü tabii birdenbire. Şeyde şarkı içinde işte şiir Atilla İlhan falan demek, Ergüder'in gidiş gelişleri onlar tamam da şimdi ben gideceğim. Yaprak gibi titriyorum. Nasıl giderim, nasıl gideriz, nasıl yaparız falan diye. Neyse bindik arabamıza, tıkır tıkır Akaretler yokuşundan çıktık. Atilla'da yeni taşınmış Maçka'ya, Maçka Parkı'nın karşısına ve köşede güzel bir daireye taşınmış. Daha yeni yeni koliler falan açılıyor. Bir tek böyle kendi kitaplığını koymuş, masasını koymuş. Nasıl güzel, nasıl sıcak bir insan. Ondan sonra sarıldı bana falan. Aferin sana güzel kızım dedi falan. Şarkıyı tabii konuşuyoruz. Dedim ben şimdi çok cahilim ya. Şimdi kime ne sorulur pek bilemiyorsun o zaman da. Ay dedim Atilla abi, şimdi Ergüder böyle bakıyor bana şimdi dedim. Ay dedim Atilla abi, beğendiniz mi şarkıyı? Nasıl olmuş? Heyecanlıyım ya. Bir de ben okumuşum, ego böyle tavanda. Koluma takmışım egomu, gidiyorum. Ondan sonra muhteşem olmuş dedi. Yani senin sesine, Ergüder'in de emeğine sağlık. Muhteşem olmuş bu şarkı. Sana uzun yıllar çok iş düşüyor küçük hanım dedi bana. Ondan sonra teşekkür ederim dedim ben böyle. Ben asıl heyecanlıyım. Eşi de var, o da mutfakta bir şeyler yapıyor Biket. Ondan sonra ama ben böyle bir içeri gidiyorum, bir dışarı çıkıyorum falan böyle. Nasıl heyecanlıyım ama. Neyse oradan çıktık, yine Akaretler'den aşağı iniyoruz. Şimdi Ergüder'e araba kullanıyorum. Ergüder bana baksana dedim, bu ne demek istediğin için dedim. Atilla Bey beğenmedi aslında değil mi şarkıyı dedim. Ben dedim hiç beğendiğini zannetmiyorum dedim. Bir de ben onu ya nereden geliyorum biliyor musun? Ergüder bana dedi ki bu şarkı olduktan sonra, bak bu çok güzel olacak Nur dedi. Ay yok dedim ben. Ben her şeyi biliyorum ya, aman ya, on numarayım. Mümkün değil, tutmaz bu şarkı dedim. Nasıl yani dedim. Vallahi tutmaz dedim. Çünkü neden bunu söyledim? O zaman arabesk fırtına gibi. O yılların şeysine giren koleksiyonerler falan bilirler. O yıllarda böyle aykırı bir şarkı yok. Yok yani öyle bir şarkı. Yani daha senin yorumcun olayın, ben sadece doğru söylemeye çalışıyorum. Olayın farkında bile değilim. Yani bir işin içine girdim ama ben ne olduğunun farkında bile değilim. Bu tutmaz mı şarkı dedim. Tutmaz dediğim şarkı şu anda bu seneler oldu. Kaç sene? 40 senenin üstü. Hala onurla ve gururla taşıyorum. Öyle bir halim vardı. İşte o Atilla İlhan'la konuşup da o Akaretler yokuşundan inişimiz benim hiç aklımdan gitmez ve benim öyle tutmaz dediğim zaten 50 seneden fazla yaşar. Daha önce de oğlumla bir proje yapmıştık. Devrim'le, Devrim Yoldaş'la Masal diye bir prodüksiyon yaptık, çıkarttık. Anne dedi ben bunu Amerika'ya göndereceğim dedi. Deli olma oğlum dedi. Zaten bu şarkının dedim Türkiye'de de yani çok büyük bir best of olayı yok dedim yani. Göndermesek Amerikalara falan dedim. Ne lüzumu var? Vallahi bir göndereyim anne ya dedi. Belki bir şey olur falan dedi. Benim olmaz dediğim şarkı Amerika'da Hollywood dış yapımlar yani bölgesel şeyler, şarkılar kategorisinde birinci oldu. Biz birinci olduk. Gecenin bir yarısı Devrim geldi anne biz birinci olduk diye. Onun için dedim ki oğlum bana sormayın. Bir şey yapacağınız zaman sakın bana sormayın. Ben ölçü ve kriter değilim yani bu konuda.

Her şeyden önce tabii ki Ergüder Yoldaş'ın büyük bir şeysi var, katkısı var. O benim hem öğretmenim, hem ustam, hem eşim, hem arkadaşım, her şeyimdi. Yani onunla yürüdüğüm yol çok girintili çıkıntılı bir yol olabilir. Çok sıkıntılar olabilir. Ama bugün hala ben içimde

0: derin bir minnet ve şükran hissediyorsam demek ki o doğru insanmış ve doğru bir yolda onunla yürümüşüm. Ona eşlik eden tabii ki arkadaşlarım da oldu. O da ustalardan bir tanesi Süheyl Denizci ve İstanbul Gelişim Orkestrası'nın bütün ekibi, arkadaşlarım. Benim bu yolculuğumda son 20 yılında Ankara Kent Orkestrası'ndaki şefim, orkestra arkadaşlarım. Daha bununla birlikte unuttuklarım olabilir, beni bağışlasınlar. Ama sahne üzerinde benimle birlikte o sahnenin coşkusunu yaşamış bütün arkadaşlarımın benim yanımda her zaman yeri vardır.
1: Ergüder yoldaşın müziğe ve aslında hayata küsüp bir kenara çekilmesiyle Nur Yoldaş zor bir döneme girdi tabii. Çünkü yapılmış çok iyi şarkılar vardı ortada, iki albüm vardı. Sonrasında nasıl devam edeceğini o da zor kestirebildi. Onun için de zor oldu. Ama Nur Yoldaş hala aynı Nur Yoldaş. Bugün aynı şarkıları aynı tondan, aynı şekilde yine söyleyebiliyor. Bu da çok önemli bir şey. Her şarkıcı bunu başaramaz. Aradan geçen 30 yıl, 40 yıl sonra hala çok iyi bir şarkıcı Nur Yoldaş. Ve oğluyla, Ergüder ve Nur Yoldaş çiftinin oğlu Tunç Devrim Yoldaş da yakın zamanda aynı o zamanında yapılmış şarkıların ekolünden şarkılar yaptılar, denediler. Onlar da gayet başarılı oldu. Bence bugün de Nur Yoldaş Türk popunun yeri ayrı bir yerde duracak şarkıcılarından biri.
0: Beni şimdi deseler ki Nur, sana bir sihirli değnekle dokunmak istiyoruz. Bize söyle, hangi yıla dönmek isterdin? Her türlü karmaşasına rağmen 80'li yıllara geri dönmek isterdim. O şarkıların güzelliği, o prodüksiyonların güzelliği, o TRT'nin atmosferi. Ben TRT'de Sultan Yegah albümü çıktıktan sonra çok güçlü prodüktörlerle çalıştım. Çok güzel projelerde çalıştım. Öyle ki ders niteliğinde program çekerdi adamlar. Yani o adamların çektiği programları şimdi izlersin, gençler izlesin, ha bakın bu da böyle çekiliyormuş desin gibi izlerlerdi o programları. En çok gözümü yaşartan olaylardan bir tanesi de TRT arşivini açtı biliyorsunuz ve bizim eski çekimlerimizi, eski yaptığımız işleri siyah beyaz olarak, ben siyah beyazda da vardım, renklide de vardım. İkisinin geçişinde de benim klibimle geçiş yapıldı. Ondan sonra onlar var, inanır mısınız, muhteşem işler, muhteşem işler. Onun için o şarkılar, o duygu, belki olanaklarımız şimdiki gibi değildi. Yani odada home stüdyonu oluşturup her şeyi yapıp çok güzel, çok takdir ediyorum. Gençler hiç boş durmuyorlar. Tıkır tıkır üretiyorlar. Yapıp olanaklarımız yoktu. Piyano ya da gitar, göğsüne yaslarsın gitarı, besteni yaparsın, stüdyoya gireceksin. Stüdyoda yapacaksın o işleri. Bütün bu işlemleri stüdyoda yapacaksın. Hep hücum kayıtları sevmişimdir. Orkestra ile birlikte girilen ve o anda okunan çıkılan kayıtları sevmişimdir. Onun için TRT'nin canlı müzik eğlence programları vardı Ankara'da büyük stüdyoda. Orkestrayla ben bayılırdım o programa. Canlı söylüyorsun, arkada orkestra var. Birebir Mihrimah okuyorum, Sultan Yegah okuyorum, Saki okuyorum, canlı. O performanslar beni benden alırdı. Ve orkestra hep kıskanmış. Ay şunları böyle toplasam, bir torbam olsa, şunları hepsini torbaya doldurup götürsem de ben de diğerlerde şarkı söylesem diye. Sonra Allah bana nasip etti. Hakikaten yaklaşık 45-50 kişilik dev bir orkestranın solisti oldum. Demek o kadar işten istemişim ki yukarıda demişler, kızım seni ancak bu paklar. Hadi bakalım demişler. Çok güzel yıllarım oldu. Şimdiye baktığım zaman da tabii ki hız çok önemli burada. Hızla bir manzaranın önünden geçerseniz detayları kaçırırsınız.

Bisikletle giden bir trenden manzaranın güzelliğinin tadına varamazsınız. Demlene demlene yaşamak lazım hayatı. Demlene demlene üretmek lazım her şeyi. Naçizane benim fikrim bu hızı biraz yavaşlatmaktan yana. Elde mi, mümkün mü? Mümkün değil. Dolu dizgin gidiyoruz her konuda, her anlamda. Ama ben yine eserleri, şarkıları demlene demlene söylemekten, demlene demlene hayatı yaşamaktan yanayım. Hiç acelem yok. Sakin, huzurlu, dingin bir hayatı kendime alıp kabul ediyorum.

Her şeyden önce programa, sizlere, TRT'ye, yapımcılarınıza ve Yavuz Hakan Tok'a çok teşekkür ediyorum. Beni de, bana da güvenip bu proje içine beni de aldığınız için sevgilerimi yolluyorum, saygılarımı yolluyorum. Sağlıcakla kalın, demlene demlene program yapmaya devam edin.

Merhabalar. Bugün yepyeni bir yayınla yine karşınızdayız. Biz bize müzik yapacağız. Orkestramla birlikte sizler için çok özel şarkılar hazırladık. Çok genç bir yeteneği programımıza davet ettik. Huzurlarınızda Dilan Bilmez.

0: Dilancığım, ağzına sağlık. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum ben de. Süper.
0: Teşekkür
1: Şunu
0: ederiz
1: şöyle
0: geldiğin için.
1: koydum.
0: Gerçekten harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim amcığım. Sen de öyle.
0: Biz bize programımıza gerçekten böyle hem böyle güzel de renkli geldin.
1: Evet,
0: O
1: sana
0: senin
1: özel.
0: pozitif enerjini zaten çok seviyorum. Bu
1: Teşekkür
0: arada
1: ederim.
0: şarkın da çok güzel olmuş. Beste kimin bu arada?
1: Sözler Melda Gürbey'e, müzik de Emre Bayar'a ait.
0: Çok çok güzel
1: Aranjesini
0: gerçekten.
1: de çok değerli Alper Atakan yaptı.
0: Harika.
1: Evet, onlarla beraber.
0: Nasıl gidiyor şarkın?
1: Şu an güzel gidiyor. Hatta ikinci şarkıyı peşine sıraladık bile.
0: Harika.
1: Güzel. Sizler de sevmişsinizdir umarım.
0: Bence herkes çok
1: Ellerine,
0: sevdi.
1: emeğine sağlık herkesin de. Çok teşekkür ediyorum ben.
0: Neler yapıyorsun? Bayağı izliyorum seni. Böyle ciddi konserler veriyorsun. Hiç durdurak demiyorsun.
1: Evet.
0: Geçen
1: Biraz
0: baktım
1: hızlı
0: böyle
1: başladım.
0: Gaziantep, işte
1: Kayseri.
0: Adana, Mersin. Başka nerelere gittin?
1: Kayseri. Ben de unuttum ya.
0: Kayseri değil mi?
1: Kayseri, Antep, Adana'ya. Evet.
0: Evet.
1: İstanbul'da da bazı
0: Güzel bir
1: konserlerimiz
0: fan
1: oluyor.
0: kitlesi yakaladın. Seni
1: Evet.
0: takip eden çok böyle ciddi bir fan kitlesi var. Ve çok derinden gidiyorsun ama çok sağlam
1: Evet.
0: adımlarla gidiyorsun.
1: Evet.
0: Neler yapmak istiyorsun? Var mı daha böyle planda, hayalin ne? Onları
1: Şimdi
0: çok merak
1: tabii.
0: ediyorum. Ben azıcık ucundan biliyorum
1: Evet.
0: ama hani böyle
1: Evet.
0: seyircilerimizle paylaşırsan çok sevinirim.
1: Şimdi tabii şöyle ilk projeyi yaptık. Tabii böyle bir tane yaptık aman çekilelim gibi bir durum olsun istemedim. İkinciyi, üçüncüyü de peşine sıralamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda da işte konserleri aktif hale getirip birazcık daha böyle kitleyi toparlayıp tabii daha böyle festival, büyük konserler hayalim.
0: Evet.
1: İlerleyen zamanlarda kendi
0: On...
1: söz besteme yapana dek böyle
0: Sen zaten seninle bir tane ortak
1: var. Evet,
0: bir şeyimiz
1: evet,
0: var.
1: var.
0: Az
1: Evet.
0: sonra çalacağız onu.
1: Evet.
0: Bence çok kısa bir zamanda o büyük festivaller, konserler zaten kapını çalacaktır.
1: İnşallah.
0: Mutlaka ulaşacaklardır
1: İnşallah.
0: sana. Bu arada nasıl programımızı sevdin mi?
1: Çok sevdim. Zaten önceki programların çekimlerini de izledim. Birkaç tanesine şahit oldum. Çok güzel, çok keyif. Teşekkür ediyorum beni de
0: Ne
1: bu
0: demek, ne
1: programa
0: demek?
1: konuk aldığın için.
0: Ne
1: Benim için
0: demek?
1: çok değerli. Çok mutluyum
0: Biz
1: burada
0: çünkü
1: olduğum
0: burada bir
1: için.
0: aileyiz.
1: Evet.
0: O yüzden biz bize diyoruz ve
1: Evet.
0: biz bize müzik diyoruz her zaman. Burada daha çok sözden ziyade daha çok müzik konuşuyor. Çünkü buraya çok değerli ustalar,
1: Evet.
0: müzisyenler, enstrümanistler geliyor. Ama senin sesinde de çok böyle acayip bir lezzet var. Onu çok yıllarca çok sevdim. Beraber seninle çok çalıştık.
1: Evet.
0: O yüzden sesini de ben zaten bir enstrüman gibi duyuyorum. Ve biz bize programımızı tabii ki
1: Evet.
0: çok da böyle yakıştı.
1: Evet.
0: Yakıştı. Şimdi devamında da şöyle bir şeyler aklıma geliyor. Diyorum ki ya Dilan çok sevdiğim bir takım böyle şarkılar var. Sesin de acayip güzel oturuyor şarkılara. Bunlar tabii daha çok bizim bestelerimiz. Bunlardan bir tanesi Sarhoş, bir tanesi de Darmadağın.
1: Darmadağın, evet.
0: Şu an Darmadağın'ı çalmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sen de bize onu söyler misin?
1: Keyifle, zevkle.
0: O zaman biz
1: Zevkle.
0: bize müzik devam
1: Müzik devam.
0: ve darmadan diyelim.
1: Darmadağın.

0: Bu besteyi ne zaman bestelemiştim? Bundan herhalde bir 5 sene var, değil mi?
1: 5 sene var, evet.
0: Var, 5 sene.
1: 2018'de biz bunu kaydettik çünkü.
0: Ondan önce de bir 6-7 ay olsa ya da bir senesi
1: evet,
0: olsa,
1: sahne...
0: 2017'nin sonlarına doğru besteledim. Evet. Ve bu eser gerçekten senin sesine çok çok yakıştı.
1: Çok teşekkür ederim abiciğim, sağ ol.
0: Biz bize de hep müzik diyoruz ama benim de bazı merak ettiklerim var. Onları sormak istiyorum. Orkestran nasıl? Kaç kişisiniz? Neler yapıyorsunuz? Yani prova yapıyor musunuz? Aranjeler, yani orkestrasyonlarınızı kim yapıyor orkestra içerisindeki?
1: Evet.
0: Onları merak ediyorum. Daha çok hani müzisyen olduğum için o teknik konular daha çok ilgimi çekiyor.
1: Evet, evet, evet. Ben de senden öğrendiğim kadarıyla böyle güzel bir ekip kurdum açıkçası. Arkadaşlarım hepsi şu an çok iyi müzisyenler. Hepsi tek tek. Çok güzel de anlaşıyoruz müzikal olarak da. 5 kişi şu anda orkestram. 5+1 gibi düşünebiliriz. Onlarla Ömercan Özaydın, gitarist arkadaşım. Düzenlemelerimizi genelde o yapıyor. Hmm. Ama tabii ki provada ortak hani karar veriyoruz olsun mu olmasın mı diye. Biliyorum abi senin disiplinlerini, provadaki hallerimizi elimizden geldiğince o kadar sıkı bir çalışmaya girmeye
0: harika
1: çalışıyoruz. Ama tabii çok fazla mümkün olmuyor bizim jenerasyonda. Çünkü herkes sıkılabiliyor farklı farklı. Ama tabii ki sağlam bir şekilde hazırlanıp önceden yazılı çizili bir halde güzel prova ediniyoruz açıkçası.
0: Çok güzel. Peki bu arada sen birkaç tane enstrüman da çalıyorsun. Onları
1: evet,
0: da bazen böyle sosyal medyadan izliyorum seni. Bazen elinde gitar var, piyano
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Ama aslında ana enstrümanın farklı.
1: Evet, ya ilkokul zamanlarında bir kemana başladım. 7 yıl çaldım. Hı-hı. Ama üniversitede bırakmak zorunda kaldım. Hı-hı. Çünkü ses eğitimi okuyordum. Türk müziği ses eğitimi mezunuyum bu arada. Şimdi kendime eşlik edebilecek kadar piyano, gitarı çalmaya çalışıyorum.
0: Hı-hı. Ben zaten seni Türk müziği okurken

0: Yani seninki
1: Evet,
0: şey yapmıştım, keşfetmiştim.
1: evet, evet,
0: Sonra baktım halk müziğinde de ama
1: evet.
0: pop tarzına da, hatta bu Yunancalara falan da söylemeye
1: Yunancıları ben bayağı
0: başladım.
1: alıştım onlara.
0: Evet.
1: Evet, sayende.
0: Çok çok
1: Şeyi
0: teşekkür ederim.
1: anlatmak isterim. Hatta bir gün serviste Büyükçekmece'ye giderken araçta sen bana yolda şarkının sözlerini tek tek heceli heceli

0: müzik emekli olan bir şey. Provasız asla olmaz. Yani çok prova gerekiyor, çok çalışma gerektiriyor ve bir takım oyunu. Şimdi bu takım oyununda tabii genelde herkes gol atmak ister ama her şeyin bir zamanı var. Hani her şeyin bir zamanı var. Bu takım oyunu çok önemli. Seni de görüyorum zaten, o takım oyununda çok güzel oynuyorsunuz. Harika işler yapıyorsunuz. Her zaman da başarıların devamını
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Müzik devam edelim mi?
1: Hadi devam edelim.
0: O
1: Ne
0: zaman
1: yapalım?
0: sarhoş diyelim.
1: Tamam. Tabii ki.
0: Müzik benim, sözleri de ortak yazdık.
1: Ortak,
0: Ortak yazdık. Biraz senden, biraz benden.
1: Aynen.
0: Tamam. O zaman biz bize sarhoş.
1: Evet.

0: Yüreğine, duyguna sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum abi. Senin de duygularına, yüreğine sağlık.
0: Güzel beste yapmışız be.
1: Çok güzel.
0: Arkadaşlar, elinize sağlık bu arada. Evet. Gerçekten çok güzel çaldınız. Teşekkür ederim. Sözler de güzel çıktı.
1: Evet. Beste

0: Ezgi yapısı da çok güzel
1: Evet.
0: oldu. Tekrar duyguna sağlık. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Abi, benim için de bir ilkti. Senle bu benim için de çok özel oldu ayrıca.
0: Bunu
1: İlk
0: serviste
1: defa.
0: yazdık, hatırlıyorsun.
1: Evet. Bizim anılarımız çok
0: Evet.
1: servis anıları.
0: Çünkü çok yolculuk
1: Çok
0: yaptığımız
1: yolculuk
0: için.
1: yaptık. 6 yıl oldu.
0: Evet, 6
1: 6
0: yıl.
1: yıl, evet.
0: Çünkü müzisyenler
1: Evet.
0: genelde böyle işte yoldan, o konserlerden, insanlarla olan o duygu alışverişinden
1: Evet,
0: besleniyoruz ya.
1: besleniyoruz.
0: Haliyle bir de duygularımız güzel pekişti. Güzel bir şarkı çıktı. Tabii şu an sosyal medyada bu şarkı yok. Ama önümüzdeki günlerde bence bunu bir projeye alalım.
1: Kesinlikle.
0: Aranjörlerine
1: Çok
0: söyle.
1: çok güzel olur kesinlikle. Buradan yapımcıma
0: Tamam.
1: sesleniyorum. Evet.
0: Biraz daha müzik yapalım mı? Ne
1: Yapalım
0: dersin?
1: tabii ki. Yapalım.
0: Şöyle söyleyelim. Şimdi ben seni çok seviyorum ya.
1: Evet abi.
0: Hani sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.
1: Ben de sana söylerim bunu. Tamam.
0: Onu paylaşalım.
1: Tamam,
0: O
1: yapalım.
0: zaman biz bize müzikle
1: Müzik.
0: devam.
1: Evet.

0: Gerçekten seni benden kimse daha çok fazla sevemez.
1: Ya.
0: Ne kadar güzel yakıştı bu şarkı.
1: Ben seni çok severim.
0: Çok yakıştı abi. Bu şarkı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ağzına gönlüne sağlık. Düzenlemeyi nasıl, beğendin mi?
1: Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hiç böyle
0: bu arada
1: de...
0: orkestramıza da teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Elinize sağlık değerli arkadaşlar.
1: Sağ olun.
0: Böyle hafif soft, biraz böyle daha sakin başlayıp sonra bir rock versiyonunda.
1: Evet.
0: O yüzden biz genelde bize de sadece Balkan müziğiyle ve Ege müzikleriyle sınırlı kalmamaya çalışıyoruz. elimizden geldiği kadar. Sevdiğine sevindim tabii ki.
1: Çok sevdim.
0: Biz böyle müziklerle devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Sürpriz bir şeyler çalalım mı?
1: Hadi.
0: Bir tane benden olsun mu, enstrümantal bir şeyler
1: olsun,
0: çalayım mı?
1: Olsun tabii ki.
0: Tamam. O zaman Kara Kedi'yi çalalım.
1: Tamam.
0: Kara Kedi.
1: Tamam.
0: Daha önce duymadın sen bu
1: bestemi. Ben evet duymadım. Tamam. Yani düşündüm ama.
0: O zaman Kara Kedi'yle devam ediyoruz efendim.
1: Tamam.

0: Karakedi şarkısı yaramaz bir şarkı. Neden
1: evet.
0: yaramaz diyorum? Bizim böyle bir kara kedimiz yoktu. Bizim başka bir kedimiz vardı. O kara kedi sürekli rahatsız ediyordu bizim kediyi. Ama bayağı böyle bir dövüyordu. Ondan sonra ben elimde de o an enstrüman vardı. Kediye bakarak...
1: Çok iyi.
0: Arada
1: çok
0: miyav. İyi. Bu sesleri de çıkartarak... Öyle bir kara kedi adında bir beste yapmıştım. Bu enstrümantal sosyal medya sayfalarında zaten var olan bir eser. Bu arada teşekkür ederim tekrar arkadaşlar. Harika çaldınız. Elinize sağlık, gönlünüze sağlık. Yavaş yavaş da bir programımızın böyle sonuna doğru geldik. Çok çabuk geçiyor programlarımız.
1: Evet.
0: Tekrar çok çok teşekkür ederiz geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika bir performanstı. Sesini dinledik. Bizim için böyle terapi oldu. Biz bize müzik yaptık.
1: Evet.
0: İnşallah... Başka böyle programlarımda da seni görmek isterim.
1: İnşallah. Ben de olmak isterim keyifle, mutlulukla.
0: Ne dersin? Böyle bir potpourri yapalım mı?
1: Yapalım. Tabii ki.
0: Başka bir programda biz bize tekrar görüşmek üzere.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severler, hepinize iyi akşamlar. Barış abinin şarkılarını okuyacağız bugün sizlere, Barış Manço'nun. Bugün Barış abiyi hem anlatacağız hem konuşacağız. Ülkemizin çok çok önemli sanatçılarından biriydi. Tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla, söyledikleri, inandıkları, Türk kültürüne, Türk müziğine verdiği hizmet çok önemliydi. Çocuklara da çok önem verirdi biliyorsunuz. O açıdan Barış abinin bugün hem şarkılarını söyleyeceğiz hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere.

Evet, Barış abi sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Türk sanat müziği sanatçısı Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço'nun çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğuyor Barış abi. Türkiye'de Barış ismini alan ilk çocukmuş. İkinci Dünya Savaşı sırasında doğduğu için Barış'a duyulan özlem nedeniyle ailesi bu ismi vermiş. 1941 doğumlu ağabeyinin adı da Savaş'mış. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okurken 1957 yılında amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlamış. 1958 yılında ilk grubu Kafadarları kurdu. İkinci grubu Harmonilerle de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak Şişli Terakki Lisesi'ne geçti ve orayı bitirdi. Böyle zaman zaman bilgilerle, anlatımlarla devam edeceğiz. Ve hemen yine bütün şarkılarının bu ülkedeki yaşayan herkeste bir izi var. Barış Manço çok farklı, bence Türkiye'deki starlardan birisiydi. Çok önemli bir sanatçıydı. Onun ikinci şarkısı olarak da yine Unutamadım diyeceğiz. Çok sevdiğim bir şarkısıdır.

Evet, dilimiz döndüğünce okumaya çalışıyoruz. Bir hatamız olduysa affola, ama tabii her sanatçının kendi şarkılarını yorumlamak çok kolay değildir. Ama biz Barış abiyi anmak için bugün sizlere Barış Manço şarkıları söyleyeceğiz. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik, iç mimari alanında tamamlamış. 1960'lı yılların başında müzik hayatını Fransa ve Belçika'da sürdürmüş. Rock'n'roll ve twist tarzı Fransa ve İngilizce şarkılar söylüyordu. Bu şarkıların bazıları kendi besteleriydi. 1967'de Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında ufak bir yarık oluşmuş ve bıyık bırakmaya başlamış. Bunlar çok güzel bilgiler. 1967 sonlarında ilk Türkçe bestesi Kol Düğmelerinin ilk adı bizim gibi de aralarında olduğu şarkılarıyla plağa çıkıyor. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başladı. Bu grupta MFÖ'den Masa Ransorn ve Fuat Güner de vardı. 1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayırdı. 1970 Anadolu pop sularına açıldığı bir yıl oldu. İşte o Anadolu pop ya da folk şarkılarından biri gibi bir Dağlar Dağları var ki çok güzel örneklerinden biri Anadolu folk müziğinin. Bir Dağlar Dağlar okuyalım arkadaşlar.

Evet sevgili izleyiciler, 1970 yılı Kasım ayında Dağlar Dağları, yani bu söylediğimiz türkü formunda besteyi, şarkıyı yayımladı. Bu şarkı onun kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 1970'te Moğollar ile çalışmaya başladı. İşte Hendek, işte Deve bu dönemde çıktı. 1972'de Kurtalan Ekspres kuruluyor. Bu grupta yine MFÖ'den Özkan Uğur ile çalıştı. Özkan Uğur 1975'te gruptan ayrılmış. 1975'te tanıştığı Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey adlı iki çocuğu oldu. 1980 yılında Manço ilk kez başka bir sanatçıya beste veriyor. Hatırlıyorum o yılları. Hal Hal şarkısıyla yılın şarkısı ödülünü kazanıyor ve Nazan Şoray da altın plak kazanmıştı. 1981'de Arkadaşım Eşek şarkısını yaptı. Küçük büyük herkesin beğenisini kazandı. Aynı albümde yer alan Dönence ve Gülpembe de çok büyük beğeni toplamış. Şimdi yine o yıllara gidelim bakalım. Ne diyelim? Ne çalalım arkadaşlar? Yaz dostum mu? Hadi buyurun yaz dostum.

Evet, inanılmaz mesajları, felsefesi olan gençlerin, çocukların çok şeyi çıkaracağı, hatta bence büyüklerin de çok şey çıkaracağı, eğer hani biraz varsa insanın kalbi, ruhu gerçekten çok, sözleri çok güzel, özel bir beste. Barış abi. Barış abinin biliyorsunuz 1980 yılında da 1981'de pardon, Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğdu. TRT'de yayınlanan bu programla 150'den fazla ülkeye gitti. Adam olacak çocuk ile de çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı verip dönemin en başarılı televizyon yüzü oldu Barış abi. 1990'larda Japonya'ya 5 kez konsere gitti. 1991'de devlet sanatçısı seçildi. Manço'nun 20 albümü ile 31 adet single eseri var Barış abinin. 31 Ocak 1999'da da kaybettik. Evinde geçirdiği bir kalp kriziyle inanılmaz bir cenaze töreni olmuştu. Ben de oradaydım. Daha sonra Barış abiyle ilgili bir tribüt albüm, bir anma albümü yapılmıştı. Orada da programın sonunda okuyacağım. Kol düğmelerini okumuştum ben. Hatta Lale abla bana Barış abinin kol düğmelerini, o klipte kullandığı kol düğmeleri, klibinde kullandığı kol düğmelerini vermişti. Ve onları ben sahnede takarak o şarkıyı okumuştum. Yanılmıyorsam o zamanlar Maydanoz Şölent vardı çadırda. Orada yapılmıştı gece. İlk yılı anmasıydı. O albümde de

Türkiye'nin çok önemli sanatçıları, isimleri yer almıştı. Hala da dinleniyor, sevilen bir albümdür. Barış abi için o kadar çok, yani gerçekten giyimiyle, kuşamıyla, söylediği sözlerle, ülkesine, toprağına sevdalı. Programın sonunda onun sözlerinden bazı seçmelerle programı bitirmeyi düşünüyorum. Ama da bayağı bir süremiz var. Şimdi yine Barış abiden bir şarkıyla devam edelim. Bir Aynalı Kemer diyelim mesela. Yani bütün şarkıları şaheser, mesaj dolu, derinliği var. Sözler çok güzel. Zaten müzik tarzı tartışılmaz. Buyurun.

Evet sevgili izleyiciler, yine bir şarkı daha okuduk. Yine çok güzel şarkılarından biriydi Barış abimizin. Rahmetli olmadan, aramızdan ayrılmadan galiba bir hafta evvel siyaset meydanında Ali Kırca'ya beraber katılmıştık. Türküler konuşuluyordu. Orada çok güzel bir sohbetimiz olmuştu yayın öncesi ve sonrası. Barış abinin gitaristi, o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ikisine de. Bahadır Akkuzu. Bahadır abi benim 1984

müzisyeniydi. İnanılmaz bir müzik yapıyorduk biz Karsor evinde. 6 ay, 7 ay beraber askerlik görevimizi yapmıştık Bahadır abiyle. Hatta karargah bölüğündeydim ben, 14. Mekanizma Tugay'ı Kars'ta. Şimdi işte bu, biliyorsunuz, askerlikte acemi, daha 15 günlük askeriz, böyle içtimada ahçı var mı diyor, işte bir 10 kişi el kaldırıyor. İşte muhasebeci var mı diyor el kaldıranlar. Müzisyen var mı dediler. Bir baktım, bir 3-5 kişi el kaldırdı. Sonra bizi Kars Ordu evine şeye götürdüler. Bayağı bir sınav gibi. Bahadır Akkuzu geldi. O zaman tanışmıştım. Bahadır abi, sen ne çalıyorsun dedi. Ben dedim ki işte şunu çalıyorum, şunu çalıyorum. Bir Ordu evine geçeyim diye 3-5 tane enstrüman saymıştım. Onu çalıyorum, bunu çalıyorum, ama bağlamamı çok beğendi. İşte 20 günlük askerdim. Sonra orada evine geldim. Bahadır abiyle çok güzel anılarım var. Yani asker arkadaşlığı önemlidir, biliyorsunuz. Sonra bitirdikten sonra, döndükten sonra da 3-5 yerde bir araya geldik. Konuştuk, sohbet ettik. Çok sevdiğim bir abimdi. Allah ona da gani gani rahmet eylesin, Bahadır Akkuzu'ya. Çok önemli bir gitaristti, çok önemli bir müzisyendi. Şimdi sırada yine Barış abinin çok güzel bir eseri var. Ben bilirim, ben bilirim diyeceğiz.

Ne anlatıyor? Birçok şey anlatıyor. Barış abi gerçekten çok önemli, özel bir sanatçıydı. Çocuklarla bağı. Onun bazı sözleri de var. Programın sonunda onlardan. Aslında mesela diyor ki ben yaşanmış her şeyi çok seviyorum diyor. Birileri tarafından yaşanmış, paylaşılmış her şeyi çok seviyorum. Düşünülenin aksine ben tarih sevmiyorum. Geleneği çok seviyorum diyor. Yani aslında demek istediği geçmiş ölüdür diyor bence. Ama gelenek sürmeli ve kalıcıdır. Geleneği çok seviyorum diyor. Hatta arkasından hemen söylemiş, tarih ölür, gelenek yaşar demiş. Ben bu dünyaya şarkıcı olarak gelmedim. Benim birinci işim bu değil. Ben düşüncelerimi bu dünyaya aktarmak için geldiğime inanıyorum diyor. Bunu çok önemli bir İngiliz BBC kanalındaki bir röportajından aldım. O yüzden yaptığıyla, konuştuklarıyla, şarkılarıyla bir dönemi damgasını vurmuş ve yeri hiçbir zaman dolmayacak çok büyük bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi yine bir şarkısı var sırada. Can bedenden çıkmayınca. Yani her şarkıda bir vurgusu, bir şarkının bir derinliği, mesajı, felsefesi var. Gençler için de bu şarkılar çok önemli. Buyurun.

Evet. Yani çok hangi bir şarkısında ne anlatmıyor, neyi ne söylüyor, ne nasihat ediyor, ne yol gösteriyor. Gerçekten çok dolu dolu şarkılar, her dinleyenin mutlaka bir şey hissettiği, bir şey gördüğü, bir şey duyduğu ve eşlik etmesi de çok kolay şarkılar. İnsanlar tarafından söylenebilmesi, eminim ki birçok konserinde yüz binlerce insan hep birazdan okuyordu bu şarkılarını. Programın sonuna doğru tabii geliyoruz. Birkaç eserini daha okuyacağım. Barış abiyle. Barış abiyle hiç, yani Bahadır abi, asker arkadaşımın dışında Barış abiyle bir kere çok uzun yıllar önce bir tanışmışlığım var. Bahadır abi sayesinde olmuştu o da. Daha o zaman çok yani Yavuz Bingöl meşhur değildim. Türkiye tanımıyordu beni. Askerden geldikten sonra 80'li yılların sonunda bir İstanbul'da Bahadır abiyle böyle bir asker arkadaşlarımıza tekrar toplanmıştık. Askerliği yapalı herhalde 7-8 yıl olmuştu. O zaman Barış abiyle tanışmış sohbet etmiştik. Güzel anılarımız var. Tabii yıllar yılları kovaladı. Biz Türkiye'ye yayıldık. Türkülerimiz sevildi. Yavuz Bingöl olduktan sonra da hemen aynı semtte, yani hem Edip abiyle hem de Barış abiyle aynı semtte oturma şerefine eriştik. Hemen arka sokağımdaydı Barış abinin evi. Şimdi şu anda müze olan ev. Tam arka sokağımda bir 200 metre ileride de Edip abi oturuyordu. Ondan sonra işte bir siyaset meydanında, ölmeden, rahmetli olmadan bir hafta evvel de en son siyaset meydanında görüşmüştük. Allah tekrar mekanını cennet eylesin bu büyük sanatçımızın. Yine sıradaki şarkıya bakalım. İşte hendek, işte deve, işte Halep, işte Arş'ın. Ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur olmak bizden kızı. Kuyu başına vardım Zeynep'i görem diye, nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin, sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Söğüdün dalı uzun, barışın gönlü hüzün, dudağımda aynı türkü seneler sonra.

bugün daya emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte deve.

senaryo gibi bütün şarkıları. Yani hikayesi var, başlangıcı var, kompozisyon gibi gelişmesi, sonucu var. Her şarkısında finale geldik. Şimdi tabii bir rahmetli olduktan sonraki yapılan albümde kol düğmelerini anlatmıştım hikayesini ya başta. Kol düğmelerini okumuştum. O şarkıyla veda edeceğiz. Ama bu röportajından birkaç sözüyle Barış abinin programı kapatmak istiyorum sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Ama Barış abinin sözleri ve kol düğmeleriyle programı kapatıyorum. Diyor ki, ömrümün çoğunu yabancı ülkelerde yabancı diller konuşarak geçirdim. Ona rağmen kendi dilimden, kendi dinimden, kendi halkımdan kopmadım diyor. Biz diyor dünya ülkelerini Türklerin dostu olanlar ve olmayanlar diye ayırırız diyor. Çünkü biz kendimizi dünyanın merkezinde görüyoruz diyor. Bu BBC kanalına söylediği bir söz. Türkçe bir kelimeyi anlayan herkes benim dinleyicimdir diyor. Türk ve Türkçeden nasibini almış kaç milyon kişi varsa diyor dünyada, bunların hepsi benim dinleyicimdir diyor. Altına sonsuza kadar tabii imza atılır bu sözler, Barış abinin sözleri. Ve kol düğmeleriyle hepinize bu akşamlık veda ediyoruz. Barış Manço'ya, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ve Bahadır Akkuzu'ya, bütün kayıplarımıza iyi akşamlar diliyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Türk sanat müziği sanatçısı Ziya Taşkent, 1932'de Adapazarı'nda doğdu. Sanat hayatına 1953'te Ankara Radyosu'nda başlayan Ziya Taşkent, 45 yıl TRT çatısı altında solist, hoca, besteci ve şef olarak görev aldı. Bestelerinde genellikle şarkı formuna önem veren Ziya Taşkent, radyo repertuarına onlarca eser kazandırdı. 17 Ağustos 1999'da aramızdan ayrılan Ziya Taşkent, "Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir? Gücüme gidiyor. Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim" gibi unutulmaz bestelere imza attı.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas ve en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resiteller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çin Uçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud,

Evet, değerli gönüldaşlar, Türklerle Turan programında bugün güneşi doğduğu yerden karşılayanların uzak diyarlardaki yakın gönüldaşlarımızın Kaşgarlı Mahmut'un diyarındayız. Doğu Türkistan'dayız efendim. Doğu Türkistan Uygur müzikleri bizim müziklerimize biraz benzer, biraz ayrılıkları vardır. Bütün Türk dünyasında olabileceği gibi. Ancak güzel bir hareketli Ayhan'ın türküsüyle programımıza başladık. Aynı şekilde de devam edeceğiz. Uygur Türkleri pek çok açıdan medeniyetin beşiği olan Doğu Türkistan'da yaşamaktadırlar. Müzikal varlıkları da bu oranda çok yüksek sanatlılık içermektedir. Tıpta çok ileridirler, tarımda, sulamada, sulama kanallarını biliriz zaten. Pek çok konuda medeniyetin başkenti diyebiliriz Doğu Türkistan için. Şimdi ben, orası benim gönül yurdum. Biraz sızılarla dolu, özlemlerle dolu bir vatandır benim için Doğu Türkistan. Onun için yazdığım Gönül Yurdum adlı türküyü arkadaşlarımla birlikte seslendireceğiz ama öncesinde destan şairimizin bir şiiriyle de başlamak isterim. Oğuz bana bir yol verirse ben de üzerine bir şiir seslendireceğim.

Ey Balacan, o gün bugün koca 1000 yıl olup geçti. Destanlar, tarihler bilir 1000 yıl nasıl gelip geçti. Zaferler, şölenler, toylar, fakat hasret delip geçti. Biz felekten çok şey aldık, o da bizden alıp geçti. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar ünlerini salıp geçti. Kaşgarlı Mahmut cennetin eşiğini bilip geçti. Yusuf Has Hacip Lebale gönlümüze dolup geçti. Göllerdik, okyanus olduk, çok yunuslar dalıp geçti. Dövündüler Fuzuliler, Nasreddinler gülüp geçti. Silinmez izler bıraktık, Çin'i rüzgarı silip geçti. Nice yiğitlerim şehit, balalarım ölüp geçti. Seni andıkça Balacan, alır beni bir helecan. Yetmez mi bu ayrılıklar? Söyle ne vakit sılacan? Gözleri çekik Balacan, kokusu kekik Balacan. Ah boynu bükük Balacan.

Evet, değerli dostlar, Doğu Türkistan'dayız. Uygur Türklerinin yurdunda, ata yurdumuzda, ana yurdumuzda. Doğu Türkistan için Türkiye'den çok türküler, şiirler yazılmıştır. Onlardan birini de naçizane biraz önce kendi yazdığımı seslendirdim. Uygur kültürünün bizimle benzerliklerinde mutfak kültürümüz de çok önemlidir ki bütün Türkistan'da aslında geçerlidir. Değil mi? Türkistan pilavı deriz, Özbek pilavı da deriz ona, mantısıyla, lahmanıyla, her şeyle çok can insanların, gönül insanların, yani yüksek kültürel, yüksek ahlaki seviyedeki insanların yurdudur. Tüm Türk dünyasında da olduğu gibi. Onlardan biri benim çok sevgili ustam, kendisinden doğrudan bir eğitim alma şansım olmadıysa da onu dinleyerek öğrendiğim dutarımı şimdi bir saz değişikliğiyle elime alayım ve Abdurrahim Heyit'ten onun çok Türkiye'de çok sevilen meşhur o yok yok dediği türküyü seslendirmeye çalışacağım efendim.

Evet değerli dostlar, rahmetli şair Abdurrahim Ötkür'ün, Uygur şair, şiirini ozanımız Abdurrahim Heyt besteledi ve böyle Türkiye Türkçesine de benzer bir türkü ortaya çıktı. Zira Abdurrahim Ötkür'ün kitabında bir derkenar düşer ki bu şiir Erzurumlu bir şairden esinlenerek yazılmıştır diye, ki o da Erzurumlu Emrah'tır. Çünkü Erzurumlu Emrah bu dedim dedi tarzındaki şiirleriyle de meşhurdur. Türk halk şiirinde de çok fazla örneği vardır dedim dedilerin. Böyle de bir türsel yakınlık içine de girmiş oldu bu türkü. Abdurrahim Heyit Türkiye'de de Türk dünyasında da en çok belki tanınan dutar sanatçılarından da biridir. Uygur müzikleri hem yüksek sanatlı hem Uygurların müziklere katılımları çok yüksek. Hepsinin evlerinde dutar vardır. Efendim ya da revap vardır, buradaki çalgı gibi. Bu da bir Uygur çalgısıdır. Böyle şen şakrak bir millet, inşallah ta o günleri tekrar bulurlar, yaşarlar, o mutlu günlere ulaşırlar diye dua ediyorum Uygur Türkleri ve bütün Türk dünyası için. Bu programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bütün Türk yurtlarına, bütün Turan illere selam olsun. Uludağlardan Tanrı Dağlarına selam olsun. Türkiye'den Türkistan'a selam olsun. Albayrak'tan Gökbayrağı selam olsun. Şimdi o kadar birbirine benzeyen türkülerimiz var ki ben onların bir tanesini, bir Kaşgar türküsüyle bir Urfa türküsünü birbirine çok benzettiğim için konserlerimde hep birlikte çalarım. Şimdi onu seslendireceğiz ve onunla size veda edeceğiz. Tabii ben bir saz değiştirdikten sonra.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, banda ses demektir.

Teşekkür ediyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz. Evet, Yıldızlar Altında programıyla yine huzurlarınızda olmaktan dolayı çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Yepyeni şarkılarla, yeni repertuarımızla alışırım diyeceğiz. Söz, müzik, Ferit Özkan, Aydan Erdil ve Seçkin Özer'e ait çok güzel bir şarkı. Şimdi bu yeni şarkımızı söyleyelim bakalım. Haydi.

Ellerinize sağlık. Harikasınız. Evet, yine o zaman pembe yalanla devam edelim efendim. Bir Ayşen Birgöl şarkısı daha gelsin.

Sağ olun arkadaşlar. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet, ekran başı. Umuyorum ki bu şarkılara siz de keyifle eşlik ediyorsunuzdur. Özellikle Pembe Yalan şarkısıyla ilgili gerçekten çok güzel geri dönüşleriniz oldu. Çok sevimli, çok güzel bir şarkı. Çok keyifle uzun yolda dinlediğimiz şarkılardan diyorsunuz ve inanın çok mutlu oluyorum. Ve bu şarkılarımız böyle gide gide çoğalacak efendim. Yeni şarkılarla her zaman huzurlarınızda olacağız. Ama tabii şimdi biraz Türk sanat müziği söyleyeceğiz. Biliyorum ki benden de en çok dinlemeyi sevdiğiniz şarkılardan Türk sanat müziği şarkıları var. Şimdi biraz Nihavend şarkılar yapalım diyoruz. Söz ve müziği Mutsel Öztürk'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı gelsin. Elveda hatıralar diyelim. Hadi.

Ellerinize sağlık. Evet, hadi bakalım şimdi yine Sezen Aksu'nun sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Her zaman dinlemekten hep keyif aldığımız bir büklüm büklüm diyelim mi?

Ne yapıyoruz? O zaman şimdi bir perişanım şimdi diyelim mi? Çok sevdiğimiz Sezen Aksu şarkılarından. Haydi bakalım.

Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok seviyorum bu türküyü. Çok yüreğe dokunan türkülerden. Yine bir Neşet hocamızın şarkısı. Ah, yalan dünya. Hadi bakalım.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Yıldızlar altında önümüzdeki hafta yine aynı saatinde, aynı gününde burada bu ekranda sizlerle birlikte olacak efendim. Yayında, yapımda emeği geçen, şu an sahne üstünde olup ama arka tarafta da bizlerle çok büyük bir emekle bu programı hazırlayan sesimiz, ışığımız, herkese, rejimize çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Benim kıymetli müzisyen dostlarımın ellerine, emeğine sağlık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

Sanat hayatına 1953'te Ankara Radyosu'nda başlayan Ziya Taşkent, 45 yıl TRT çatısı altında solist, hoca, besteci ve şef olarak görev aldı. Bestelerinde genellikle şarkı formuna önem veren Ziya Taşkent, radyo repertuarına onlarca eser kazandırdı. 17 Ağustos 1999'da aramızdan ayrılan Ziya Taşkent, "Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir? Gücüme gidiyor. Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim" gibi unutulmaz bestelere imza

Diskografinin bu yolculuğunda Türk pop müziğinin başarılı temsilcilerinden Gökhan Türkmenliyiz. Büyük İnsan adlı şarkısını 2006 yılında dijital platformda paylaşan Gökhan Türkmen, bu parçasıyla büyük beğeni topladı ve 2008 yılında şarkının adını verdiği ilk albümünü yayınladı.

11 parçanın bulunduğu albümün çıkış şarkısı Yansen olurken, sanatçı bu albümüyle 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde en iyi çıkış yapan solist ödülünü aldı. Hiç hesap

2010 yılında 12 parçadan oluşan Biraz Ayrılık adını verdiği ikinci albümünü yayımlayan sanatçının çıkış parçası, albümle aynı ismi taşıyan Biraz Ayrılık oldu.

Giriş parçasıyla birlikte 14 şarkıdan oluşan 4. albümü Sessiz 2016 yılında yayımlandı. Albümün ilk video klibi Öyle Güzel Ki isimli parçaya çekildi.

2018 yılında Lafı Güzaf teknesini dinleyiciyle buluşturdu. 2019 yılında Aytaç Özgümüş eşliğinde Para Hala Bende isimli teknesini seslendiren şarkıcı, aynı yıl Aşkın Enkazı ve Sır adlı teknelerini piyasaya sürdü.

2020 yılında romantik albümü dinleyiciyle buluştu. 10 parça bulunan albümde 4 yeni şarkı yer aldı. Diğer 6 parçanın 2019 yılında çıkardığı teklilerden oluştuğu albümün çıkış şarkısı Derdim adlı parça oldu.

2020 yılında sanatçının Kağıt ve Fransızca versiyonu olan Budistuar, Aşk, Deli ve sanatçının kızı Nil Rona ile birlikte seslendirdiği Mavi isimli teklileri yayımlandı.

2021'de Burcu Arı'yla Gelin Canlar teklisini piyasaya süren sanatçı, 2022 yılında Mahşer, Duyuyor Musun? Ve Seninle Ben teklilerini yayımladı.

Konserde seslendirdiği şarkıların canlı kayıtlarının yer aldığı akustik artı albümü 2021 yılında dinleyiciyle buluşurken, aynı yıl sözü ve müzikleri Gökhan Türkmen ve Mert Carim imzalı 7 albümü yayımlandı. Heyecan parçası albümün en çok dinlenen şarkılarından biri oldu.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum. Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

Güneydoğu cümbüşü çok sevdi ve icadından kısa bir süre sonra yörenin geleneksel sazlarından biri haline geldi cümbüş. Bugün sadece ülkedeki en önemli bağlama icracılarından biri olmakla kalmayıp bu yörenin tavrını ve mızrabını en yetkin kullanan isimlerden biriyle beraber çalacağım. Ali Yılmaz.

0: Haydi.
1: Bu gövdeyi bir 4 yıldır falan Smirna modeli diye satıyorlar.
2: Öyle
1: Bu
2: mi?
1: Zeynel Abidin Cümbüş böyle 40'lı yıllarda falan şey yaptığı bu incelikte yapıyormuş
2: Öyle mi?
1: Kazanı.
2: Daha sonra genişletilmiş.
1: Aynen daha sonra genişletilmiş tabii.
2: Evet. Ha.

0: Hicaz makamı yani Cümbüş'le o kadar artık iç içe geçmiş ki.
1: Evet.
0: Yani Cümbüş'le Hicaz böyle sanki yolda karşılaşmışlar. Biz seninle çok iyi anlaşacağız diye. Ondan sonra bir sarılmışlar, bir daha da hiç ayrılmamışlar.
1: Kesinlikle.
0: Gibi yani.
1: Yani bir enstrümana bu kadar yakışır.
2: Kesinlikle.
1: Hicaz makamı. Ya Cümbüş'ün çok da dediğiniz gibi bazı eserler vardır ya, hareketlisi oynatır, yavaşı da böyle hüzünlendirir. Bu enstrüman da öyle, biliyor musunuz? Yani böyle çok ciğergah çalındığında böyle hani
0: dağlar,
1: çok ciğer dağlar, ama mesela hareketli eserlerde de mesela çok oynatır.
0: Senin Cümbüş'te ama bir teller açısından bir fark var. Cümbüş'te
1: evet.
0: Kullanılan standart akordun da dışında bir tiz
1: evet.
0: Frekans durumu var. Orada muhtemelen bağlamada kullanılan telleri
1: evet,
0: mi tercih?
1: Aynen, aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı ara seslerde sizin de bildiğiniz gibi pesti çok pest kalıyor.
0: Hı-hı.
1: Tizi çok tiz kalıyor. Şimdi bunu kombinlemek açısından o mesela o tizleri pozisyondan çalıp daha akortsuz çalmaktansa, hı-hı, entonasyon sıkıntısı
0: evet,
1: yaşamaktansa yine açık tellere getirip daha rahat ve daha lezzetli bir hale sunmak için ben tel numaralarını incelttim. Yani normalde
0: en alt sol diyelim.
1: Sol sınırdır,
0: batı sol
1: mesela.
0: Evet.
1: Batı sol de sınırdır. Ben de la'ya si bemol'e kadar çıkabiliyorum.
0: Si bemol'e kadar.
1: Tabii si bemol'e kadar çıkıyor. Mesela ben ikinci telden fa bile çalabiliyorum.
0: Çok
1: mesela.
0: Güzel.
1: Fa
0: çok güzel.
1: Akorta bile çalabiliyorum.
0: Evet. Ve şey...
1: Bir yenilikçi bir harekette diyebiliriz aslında.
0: Ya, yani. Cümbüş biraz ona da müsaade ediyor ama. Yani
1: evet.
0: Diyor ki ya alın beni muhabbetinize bakın,
1: evet,
0: diyor.
1: Evet,
0: yani
1: aynen, aynen.
0: Bazı yani bizim coğrafyamızın bazı geleneksel sazları gibi gelişimi ya da değişimi daha ağır değil, daha
1: evet,
0: hızlı değişime de müsait. Yapısı itibariyle de biraz.
1: Aynen, aynen, aynen.
0: Hani şeyi de ne derler, artısı da eksisi de aynı hızda şeye değişime tabi oluyor aslında.
1: Kesinlikle,
0: Cümbüş.
1: Aynen. Yani 120 senelik bir geçmişi var.
0: 90.
1: 900 de
0: 1930.
1: 30 mu?
0: Tabii de 1930.
1: Ha, o zaman 90
0: senelik. 1900 rahmetli Zeynep.

0: Bir düşün, müzik aletleri dükkanını açtığı yıl.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ha, anladım. Güzel.
0: O sırada da başka sazları tasarlıyor, modifiyeler yapıyor falan.
1: Evet.
0: Cümbüş'ü Atatürk'ün huzurunda tanıtması 1930, patent
1: O
0: tarihi
1: zaman
0: yani.
1: 90 yıl.
0: Aynen.

0: Eyvallah. Ellerine sağlık hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de hocam.
0: Pekala hocam, Cümbüş'le senin tanışman nasıl oldu?
1: Cümbüş'le benim tanışmam, ben asıl bağlama sanatçısıyım,
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Evet, hepimizin bildiği üzere.
1: Evet, bağlama sanatçısıyım. Fakat çok ilginçtir, ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. Hı-hı. İzmir'de doğup büyümemin getirdiği de özellikle...

0: lise dönemlerinde klasik Türk müziği icra eden arkadaşlarım vardı. Hı hı. Okuduğum lisede bir Roman mahallesinin yakınlarında olduğu için hı hı. Sınıf arkadaşlarım çoğu Roman hı hı. kardeşlerimiz, müzisyenlerimizdi. Hı hı. Ve onların içinde yetiştim ben. Yani liseden sonra müzikal gelişimimi onların içerisinde bağlama varken bir de aslında udla başladım. Hı hı. Udun yanında da cümbüş de birbirlerine çok benzediği için onu da merak ettim. Hı-hı. Ve işte yani o makamsal şeyler hep içimde bir şeydi benim. Böyle akan kaynayan bir şeydi. Hı-hı. Sağ olsun işte o benim miladımdır lisedeki o Roman arkadaşlarımla birlikte okumam. Onların mahallesine girip onların kültürlerini, müziklerini, yaptığı müziklerin hı-hı. içerisinde yer almam.
1: Ki ne kadar renkli bir müzik akışı var orada
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki müthiş. Yani hele de İzmir'de.
1: Aynen.
0: İzmir'de çok iyi müzisyenler. Zaten bugün Türkiye'nin nabzını tutan birçok müzisyen de İzmir kökenlidir.
1: İzmir Türkiye'ye epey müzisyen ihraç etmiş.
0: İhraç etti evet. Aynen. Yani İstanbul'daki müzik sanayisine diyelim sektörüne çok önemli müzisyenler kazandırmış bir memlekettir.
1: Cümbüş özellikle 90 yılından 90'lı yıllardan sonra
0: biraz daha 2000'lere aynen. daha yani 90'lı yılların sonlarından aynen. 2000'lerde cümbüş çok
1: 2000'lerde evet. çok arttı.
0: Evet çok fazla.
1: Milat benim için Türk pop müziğinde cümbüşün kullanılması açısından 93 senesi Levent Yüksel'in Levent Medcezir albümü.
0: Evet.
1: Orada kendi bestesini cümbüşle çalması, onu tercih etmesi evet. o zaten o tınıyı insanların kulağına kaçırdı ve evet. bir daha da zaten evet, kulaklardan
0: aynen.
1: ayrılmadı.
0: Evet, yani. Aynen öyle.

Ali Yılmaz konser ve stüdyo müzisyeni olarak Türkiye'nin en önemli sanatçılarına eşlik etmiş bir bağlama üstadı. 25 yılda neredeyse her müzik türünden binlerce albümde bağlamasıyla yerini almış. Sadece bağlamayı değil, cümbüş, ut ve buzuki'yi de ustalıkla icra eden Ali Yılmaz için özellikle cümbüşün ayrı bir yeri var.

0: Evet.
1: Hocam ellerine sağlık.
0: Sağ olun, sizin de ellerinize sağlık.
2: İzmir diye girdik ama
0: evet.
2: Bir an böyle ne bir
0: dünyayı dolaştık.
2: Şöyle bir evet bir Schengen vizesiyle.
0: Aynen.
2: Gerçi Schengen vizesinin içine biraz böyle bizim taraflardan serpiştirdim.
0: Tabii, aynen.
2: İsotlu Schengen o. Bugün Ali Yılmaz'la birlikte çaldık. Bir kere daha anladık ki sazlar aynı dilden konuşmaya başladığı zaman insan oturduğu yerden dünyanın her tarafını gezebiliyor.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Annemin radyosunda duyduğum seslerden biri.
1: Radyoda türküler çıktığı zaman sanki dünya benim oluyordu.
2: Çok kibar, tipik bir Anadolu delikanlısı.
3: Bize her zaman örnek olmuştur.
4: Kırmızı gül demet demettir, bala sarhoştur, Erzurum'un sarı gelinidir.
5: Onun ipek sesi gerçekten çok mükemmel bir ses.
6: Erzurum tavrını, üslubunu olduğu gibi sesine yansıtan bir kişiliktir.
2: Çok sevilen bir solist oldu.
4: Erzurum'un barlarıdır, halaylarıdır Muharrem Akkuş. Böyle değerli bir ustamız.
7: Elimizdeki bandı 26 Ocak 1967 tarihinde kaydedilmiş.
8: Yani bir taşla iki kuş vurmak derler ya. Ben üç kuş birden vurdum.

0: Nida Bey dedi, oğlum dedi, şu kırmızı gülü bir daha söyle dedi. Bir daha başladım. Sirkeci de bitti. Hadi bir tane daha devam et dedi. Bir daha başladım. Karaköy'de bitti. Bir daha Kabataş'ta bitti. Bir daha şeye kadar, Nişantaş'a kadar kırmızı gülü okuttu bana. 4-5 kere. İlkokuldan sonra babam beni sobacı dükkanına götürdü. Orada 5-6 ay çalıştım ve terziliğe başladım. 1952'de terziliğe başladım. Müziğe aşina olmamın en büyük nedeni de evde bizim gramofon vardı. Gramofon çok dinlerdim. Terzilik yaptığım zaman, çıraklığım döneminde çalıştığım dükkanın tam karşısında plakçı vardı. Bütün o zamanın işte gazelhanları, işte şarkıcıları, kimler varsa onları akşama kadar müzik dinlerdim ben. ...150 yıllık bir geçmiş seceremiz var. Erzurum'un bütün köylerinde dedemin dostları vardı. Aşkale kaymakamlığına memur gerekmiş. Okur yazar aramışlar, dedemi bulmuşlar.
1: Rıza Efendi eski ve yeni yazıyı bilen, tasavvuf ehli, edebiyata ve müziğe hakim, yöresinde aydın kişiliğiyle tanınan biridir.

0: 1956'da Erzurum Halk Oyunları, Halk Türküleri Derneği'ne arkadaşlarımın yönetmesi üzerine gittim, oraya kaydoldum. Müzikle öyle tanıştım.
1: Babasından izli olarak gidiyordu. Diğer zamanlarda terzihanede çalışıyordu. Konser aşamasına gelmişlerdi, bizi de götürdüler.
0: O ilk konserimizde bana iki tane bilet verdiler. Ailenizden, işte büyükleriniz veya yakınlarınız gelsin falan diye. Ben de anneme verdim ve yalvardım. Dedim ki ya babamı da kandır. Gelin beni izleyin dedim. Orada 8 arkadaşımızla birlikte herkese 2 tane türkü solo olarak vermişlerdi.
1: Muharrem abim sahneye aldı. Erzurum Dağları Karıyla Boran uzun havasını okudu. Oradaki izleyiciler ayakta alkışladılar. Tabii bu abim çok mutlu oldu.
0: Alkışlar kesildikten sonra bir tek alkışın devam ettiğini salonda böyle duyulur oldu. Babamın yanında oturan bir bey demiş ki ya demiş amca demiş galiba çok beğendin delikanlıyı demiş. Hiç durmuyorsun demiş, ha babam alkışlıyorsun. O benim oğlum, o benim oğlum demiş. Onur.

0: Hocaları ve bizler her zaman destek olduk. Özellikle Dursun abi çok destek olmuştur kendisine. Onunla iftar ederdik, övünürdük. Severdik kendisini. Sesi de çok güzeldir. Biz beğeniriz, bilmiyorum tabii.
1: O zamanlar türkü öğreniyorduk. Ben de sesim güzel olduğu için genelde düğünlerde, kına gecelerinde ne derler ona? Bizde kısır gecesi derler. Orada sesi güzel insanlar gelirdi. Türkü söylerlerdi. Ben de bir köşede oturur, onları dinlerdim. Hevesli olduğu için bir kere dinlemeyle öğrenirdim o türküyü.

0: terzi dükkanı açtım askerlikten sonra. Kumaş almak için İstanbul'a gittiğimde asker arkadaşımın Nida Bey'e derse gittiğini, bana da gel akşam beraber gidelim, seni de tanıştırayım falan davetiyle Nida Bey'in dershanesine gittik. Nida Bey'in dershanesinde Arif Sağ'ı dinledim. 16-17 yaşındaydı. Dedim ki ya dedim sen güzel saz çalıyorsun dedim. Gel seni Erzurum Radyosu'na götüreyim dedim falan. Alırlar mı dedi beni. Ya dedim sen karışma neyin lazım dedim.
1: Bizim köye yakındı onların köyleri. O zaman Erzurum Radyosu'nun yeni kurulmuş. Halk Oyunları Derneği vardı Erzurum'da. Orada şey vardı. Doğudan Sesler Korosu. O Doğudan Sesler Korosu'nda işte rahmetli Mükerrem, Raca Alkır, ondan sonra işte bizim Muharrem, birçok sanatçı arkadaşımız vardı o şeyde, koroda.
2: Erzurum türkülerini bir Erzurumlu sanatçı olarak kimden dinlemem gerekirdi? Muharrem Akkuş, Mükerrem Kemertaş, Raca Alkır. Bunlar bizim çok değerli Erzurum'un kıymetlileri, oltu taşı. Onları örnek aldım.

koro çıktı ortaya ve Türkiye'nin en iyi korolarından, en iyi çalıp söyleyen korolarından birisiydi. Eski abilerimizin birçoğu gidip Erzurum'da görev yaptı. Yani ciddiye alın Erzurum Radyosu o zaman.

0: Kerem Kemertaş, Raci Alkır abimiz. Raci Alkır hem terzilikten benim abimdi. Birlikte çalışıyorduk aynı dükkanda. Hem de dernekte birlikte icra yapıyorduk. Benden sonra o derneğin korosu Erzurum Radyosu'nun nüvesini oluşturdu.
1: Çok değerli sesiyle, sanatçı duruşuyla, tertemiz Türkçesiyle, türkülerimizdeki o arı duru Türkçeyle insanımıza seslenmiş. Kırmızı gül demet demettir, bala sarhoştur, Erzurum'un sarı gelinidir, Erzurum'un barlarıdır, halaylarıdır Muharrem Akkuş.
0: Erzurum barları Erzurum için değerlidir. Çok ayrı bir karakteri, ayrı bir duruşu, tutuşu, hareketi, ağırlığı vardır. Ben de gençliğimde tuttum, bar tuttum.

0: Muharrem'in işi gücü bize elbise dikmekti. İyi bir terziydi. Terzi dükkanında Ramazanlarda sabaha kadar otururduk. Sahur zamanı da birisinin boynuna davulu asardık. Ben de klarnet alırdım. Kaleye çıkardık, Erzurum Kalesi'ne. Çıkardık, orada davul çalmaya başardık. Hayatım belki de en mutlu dönemini o zaman yaşadım.
1: Tam başında ezan var, ezanda bir gezen var. Tam başında
2: 64 yılında üstadımız Nida Tüfekçi ile tanışır. Nida Tüfekçi güzel sesli,

0: üslublu bir genci benimser. Çünkü yöresine ait türküleri ustalıkla söyler ve aynı zamanda bir derlemiş yönü vardır.
1: Hadi bakalım dedi, ne okuyacaksın dedi. Dedim ki hocam dedim, benim derlediğim türküler var dedim. Erzurum Radyosu'nda okuduğumuz türküler var. Yöremizin güzel türküleri var. Kırmızı Gül dedim. Efendim dedi. Böyle bir dikildi. Kırmızı Gül. Öyle mi dedi? Evet dedim hocam. Oku bakayım dedi falan. Tatlı sertti biraz rahmetli. 80 talebe etrafımızı çevirdi. İlk imtihanım, ciddi imtihanım oydu benim.

aşağı yukarı 15-16 tane türkü okudum hocaya. Onların hiçbirisini duymamış. Nerede kalıyorsun dedi. Dedim ki hocam Şişli'de kalıyorum amcamda. Hadi dedi Maçka'ya kadar seni götüreyim dedi. Oradan sonra gider misin dedi. Giderim dedim. Nida Bey dedi oğlum dedi şu kırmızı gülü bir daha söyle dedi. Şeye kadar Nişantaş'a kadar kırmızı gülü okuttu bana. 4-5 kere. Zamanın varsa gel dedi hocana seni tanıştırayım dedi. Benim için büyük nimet. Büyük bir sevinçle hay hay dedim hocam dedim sevinirim dedim. Çıktık eve. Rahmetli hoca Neriman Hanım kapıyı açtı. Bak dedi sana bir hemşerini getirdim dedi. Ha öyle mi dedi tüfekçi. Evet dedi ama dedi ne okuyor biliyor musun dedi. Ne okuyor dedi tüfekçi. Kırmızı gül okuyor kırmızı gül. Ya dedi öyle mi dedi. Evet dedi. Hocana dedi bir okur musun dedi. Oturdum masanın başına. Kırmızı gülü işte Nida Bey ile Neriman Hanım'a ilk tanıttığım okuduğum gül.

0: derken İstanbul Belediyesi Türk Halk Müziği İcra Topluluğu, Adnan Ataman'ın yönettiği İstanbul Halk Müziği Korosu'nu. Oradan bana teklif ettiler, seni buraya alalım dediler. Eğer ileride radyo imtihanı açılırsa yine oraya dönersin dediler. Ve imtihana girdim orada. Yine onur duyduğum, benim için unutulmazlar içinde 20 kişilik bir şey vardı, jüri vardı. Jüri başkanı Münir Nurettin Selçuk'tu.
1: Birlikte çalışmalara başladık uzun yıllar ve

0: kendisini çok sevdiğim ve sanatına da çok güvendiğim, çok önemsediğim bir kişi.
1: Erzurum'dan yeni gelmişti, çok güzel türküler getirmişti. Kırmızı gül demet demet, eledim eledim hüllü keledim.
2: Aynalı Beşik'te bebek beledim diye bir türküyle karşılaştık. Kim okuyor bunu falan araştırdığımızda Muharrem Akkuş diye biri. Çok yeni bir sanatçıymış.

İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği bölümünde Adnan Ataman Bey'in korosuna devam etmeye başladığımda Muharrem Akkuş'la tanışmayalım mı?

0: İstanbul Radyosu'nda Erzurumlu Muharrem Akkuş adıyla bir dört türkülük bir bant yaptı. Ve bu bant yayınlanmaya başladı. Türküleri yayınlanıyor. Muharrem Akkuş ismi tabii duyulmaya, tanınmaya başladı.
1: Hocam dedim, aslında plak yapmak istiyorum dedim. Tam dört ayağın üzerine düştük. Nida Bey o zaman plak şirketinin halk müziği direktörlüğünü yapıyormuş. Ben bilmiyorum tabii. Ve iki plaklıkta anlaşma yaptım.

Bir gün babam bir bantla geldi ve dedi ki size birini dinleteceğim. Evde anneannem vardı ki Erzurumludur, çok hakimdir. Hem halk müziğine hem sanat müziğine hakimdi. Ve de teyzem Perihan Altından Sözleri de bizde misafirdi. Kırmızı Gül Demet Demet adlı türküyü Muharrem abinin sesinden dinletti. Salondaki herkes hayran oldu. Bu nasıl güzel bir türkü, bu ne güzel bir ses diye. Gerçekten de küçük yaşta benim bile kulağıma kazınmış bir türküdür o. Muharrem abinin

0: Sadece Muharrem Akkuş'un hayatına değil, o dönemdeki bütün sanatçıların hayatına dokunmuş biridir Nida Tüfekçi.
1: Nida abi öyle anlatmak kolay değil. Başka bir adamdı o.

0: Nerman Hanım'la Nida Bey odaya gittik. Nida Bey'in odası o zaman halk müziği müdürüydü. İkisi birden bana seni dedi buraya almak istiyoruz dedi. Bizimle çalışır mısın dedi. Onur duyarım dedim. Ve Erzurum'a döndüğümde 3 ay içerisinde tasfiye ettim dükkanı falan. İstanbul'a geldim. Ve o zaman amcamın evinin önünde küçük bir dükkan yapmıştı bahçenin içerisinde. Hemen bir makine masaj ayarladık. Orayı güzel bir terzane yaptım. Ve İstanbul'daki ilk terzanem amcamın evinin önündeki o küçücük dükkandı.
1: Zannederim bir 5-6 sene bizde kaldı. Erzurum'da babası falan gelmedi. Bir yanda da radyo sınavlarına gidiyordu. Aksaray Müzik Cemiyeti'nin sınavlarına. Ve ben Özbekler filan hepsi o devre seçildi. Radyoya

0: Yorum Erzurum, yöre Erzurum, yerel kimliğe bağlı ve profesyonel hayatının da icaplarını yerine getirirken yerel kimliğin tek başına temsilcisi olma yeterliliğiyle beraber toplum hayatında iz bırakan sanatçılardan bir tanesi.
1: Sadece türkü öğreniyorduk biz ve hoşumuza gittiği için öğrendiğimiz türküyü okuyorduk. Çok gençtim. Yani derleme sözcüğünü bile bilmiyorduk. Tabii o zamanlar ben nota falan bilmediğim için bütün türkülerimi Yücel Bey'le Nida Hoca yazmıştır.
2: Erzurum tavrını, üslubunu olduğu gibi sesine yansıtan bir kişiliktir. O suretle o sıcaklığı kendisinde hissedersiniz. Kendisinden bazı Erzurum türkülerini notaya aldım, derledim. Ve halen de söylenir, çok güzel bir repertuar sahibi olduk onun sayesinde.
3: Radyolara, yani İstanbul, Ankara, buralara Erzurum müziğini taşıyıp getiren Muharrem'dir. Muharrem köy köy dolanıp bir sürü türkü topladı, getirdi.
1: Sonradan tabii nota öğrenip bu işe sanatçı olarak ciddi ciddi başladığımız süreden sonra çeşitli yörelerden, Erzincan'dan, işte Erzurum'dan, Kars'tan o türküleri sahiplerinden alıyordum, notalarını yazıyordum.

0: Muharrem Akkuş deyince ben sanki bir okul, ortak okul mezunu sanatçıları hatırlarım. Bu okulun elbette hocaları var, değerli hocaları var. Nida Tüfekçisi var, Neriman Altında Tüfekçisi var, Yücel Paşmakçısı var. Halil Bedi Yönetkeni var mesela. Bu okulun öğretmenleri özenle yetiştirdiği sanatçıları topluma emanet etmişler.
1: TRT bir sınav açtı. O sınava girdik. Aksaray Musiki Cemiyeti'nden 6-7 hatta 8 kişi sınavı kazandık. Ses ve Saz. Muharrem Akkuş'la birlikteliğimiz TRT'deki, radyodaki staj dönemimizde devam etti. Hemen hemen 3 yıl stajyerlik döneminde omuz omuza eğitim gördük. Omuz omuza türkü söyledik.
2: 66 kuşağı. O zaman TRT'nin almış olduğu en kalabalık yaklaşık 150 kişiye yakın bir kadro açtılar o zaman. Türk halk müziğinin en parlak, en sevilen bir 15-20 yılı oldu. Genç, türküyü seven bir kuşaktık biz, 66 grubu.

0: Bunların her birinin bir ortak özelliği var. Her biri ayrı karakter, her biri ayrı ses, her biri ayrı bölge, her biri ayrı repertuar. Her biri ayrı anı, hatıra bırakıyor. Toplum hafızasında iz bırakmış değerli sanatçılardan birisi Muharrem Akkuş. Benim için de öyle oldu. Annemin radyosundan ne sesini ne de bize öğrettiği türküleri unutabildim.
1: En başta ben destekledim, gurur duyuyordum çünkü Muharrem Akkuş'un radyoda, o zaman televizyon yoktu, radyoda türküleri çıktığı zaman sanki dünya benim oluyordu. Ben de belki de radyoya, sınavlara girseydim ben de sanatçı olurdum yani. Benim de, ben böyle türkülerin hepsini bilirim. Hayır.

66 dönemindeki her genç sanatçı arkadaşımız en azından 5 tane, 3 tane, 10 tane türkü derleyip getirip kendisi lanse etmiş, okumuş. Halk müziğinin en çok sevilen, yayılan bir devresiydi o devre. Ankara Radyosu'nda da ben daha evvel Ankara Radyosu'na misafir sanatçı olarak da gittim. Programlarına katıldım. Misafir sanatçı olarak da icra ettim.

Çok kibar, tipik bir Anadolu delikanlısı, naif, candan, sevimli bir insan. Gerçekten de türkülerindeki o güzellikler demek ki kendi şahsi güzelliğinden geliyormuş.

0: Muharrem Akkuş halk müziği açısından öncelikle bir kaynak kişidir. Kaynak kişidir çünkü yöresinin türkülerini ustalıkla söyler. Onları belleğinde saklar, çocuk yaşından itibaren saklar ve canlı tutar.
1: Benim adıma kayıtlı olan 20'ye yakın türkü var. En meşhuru Ay Akşamdan Işıktır Yaylalar türküsü. Rus Kızıl Ordusu da o türküyü repertuarına almış, okumuştur. Kırmızı Gül türküsü çok meşhurdur. Eledim eledim, hürlük eledim türküsü meşhurdur. Son zamanlarda dinleyicisi çok artan Karaçamışları Saldım Bayra diye bir türküm var. Onun da hikayesi çok hazin bir türküdür.
2: İki yakın köyde bir kızla bir oğlan nişanlanır. Düğün halayı oğlan evine yaklaşırken çocuğun bahsettiği iki camuşu, çok azgın, kavga eden iki camuş varmış. Bir arkadaşına rica eder, kendilerine bakması için, sulaması ve otarması için. Çocuk bunu yaparken camuşlar kavgaya tutuşurlar. Bütün çabalara rağmen köylü ayıramaz. Son çare oğlanı çağırmakta kalıyor ve çocuğu çağırıyorlar. Çocuk gözü dönmüş camuşlar arasına girip isimlerini bağırarak durmalarını sağlamaya çalışırken hayvanlar sahiplerini tanımaz ve tekrar vuruşmak üzere birleştikleri an çocuk ikisinin arasında kalarak can verir.

Ana dedim. Bak bu türküyü dedim senin adınla dedim. Naşit Akkuş diye senin adını yazdıracağım. Derleyicisi de ben olacağım. Dedim. Bana çok kızmıştı. Ne dedi? Densizlik etme dedi. Ben sana verdim dedi. Git dedi. Ne halt ediyorsan et dedi. Karıştırma beni öyle işlere falan. Kötü bir şey zannediyor hani. Onun adını oraya yazdırmak ona göre çok

0: Böyle ayıp bir şey.
1: Gidelim, gidelim, tutur kumru gibi durmaz.
2: Muharrem abi çok kibar, çok beyefendi. Erzurum türkülerini TRT repertuarına yıllar önce kazandırmıştır. Belki o gün o türküleri repertuara kazan kalacaktık.

Rahmetli Barış Manço okumuştu. Çok sevmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Onların okuması bence halk müziğine ikinci bir hizmettir.

0: 20 senedir yaz kış buradayım. 38 yıl radyoculuk yaptım. Az değil. Biraz da kendime zaman ayırayım dedim ve emekli oldum. Nida Bey'in dershanesine ben ilk geldiğimde sen var mıydın orada? O çünkü Mahmut beni tanıştırmaya götürmüştü.
1: İlk geldiğinde yoktum.
0: Yoktun. İkinci geldiğimde gördüm ben
1: evet,
0: seni.
1: Evet, kısa dönem zaten ders aldım.
0: O zaman dernek dağılınca
1: dernek
0: kaybettik.
1: Dernek dağıldı. Herkes bir tarafa gitti. Yani görüşüp, senin aklının tanışmak... bir köşesinde herhalde ben kalmışım.
0: Evet.
1: Seneler sonra bana bir evlilik teklifi yaptın. Tesadüf. Evet.

0: oyma merakım oldu kendi kendime. Desenler çiziyorum. Çini boya yapıyorum. Zevk olsun diye yapıyorum. Dostlarıma, arkadaşlarıma böyle geldiklerinde, ziyaretlerinde onlara hediye etmeye çalışıyorum. Valla bir de çok insanları çok seviyorum. Sizi sevmek bana cefa. Sevmeyip de ne yapayım? İnsan olan insan sever. Sevmeyip de ne yapayım? Onunla bağlıyım hayata. Gideriz hep seyahate. Elim elden tuta tuta gezmeyip de ne yapayım? Ben zannediyorum 6 tane plak yaptım. Hatırlamıyorum. Ben pek öyle arşivim falan yoktu.
1: Muharrem abim aslında hak ettiği yerde değil. Onun ipek sesi gerçekten çok mükemmel bir ses. Ve okuduğu türküleri duyarak okur.

Türkiye'nin birçok ilinde konserler verdik. Ama bunun dışında yurt dışında da konserlerim oldu. Oradaki Türklerin

0: Sizlerle buluşması çok heyecanlı, çok güzeldi. Biz de onlar da çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü büyük bir hasret içerisinde de onlar böyle halk müziği, kendi müziklerini bize hasret oluşu falan çok güzel günler geçirdik.
1: Az sayıda da olsa bestelediği türkülerde Anadolu ezgilerinin çok güzel motiflerini duyarsınız.
2: İşine çok saygılı, çok disiplinli, en büyük örnek aldığım tarafı budur ve türkülerini okurken ki o sakin ve emin tavrı çok önemli. Çünkü karşısındaki dinleyiciye büyük bir rahatlık veriyor bu emin.

0: Muharrem'in en özellikli yanı müthiş efendidir Muharrem. Yani çok sakindir. Daha ben Muharrem'in birilerine sert konuştuğunu hiç duymadım hayatımda. Rastlamadım yani. Muharrem böyle bir adam işte.
1: İçinde bulunduğumuz bina TRT İstanbul Radyosu, eskilerin söyleyişiyle radyo evi. Muharrem Akkuş da sanatının çok uzun yıllarını burada geçirmiş. Burada türkülerini seslendirmiş, çalışmalarını yapmış. Muharrem Akkuş'un türkülerinin sesi, sedası, yankısı hala bu duvarlarda devam etmektedir.
2: Türkülerimiz tarlamızdır, çayırımızdır, annemizdir, babamızdır. Yani uğraşımızdır, gözyaşımızdır, aşkımızdır, derdimizdir. Anlatabileceğimiz yani her şey türkülerin içinde vardır.

Türk sanat müziği sanatçısı Ziya Taşkent, 1932'de Adapazarı'nda doğdu. Sanat hayatına 1953'te Ankara Radyosu'nda başlayan Ziya Taşkent, 45 yıl TRT çatısı altında solist, hoca, besteci ve şef olarak görev aldı. Bestelerinde genellikle şarkı formuna önem veren Ziya Taşkent, radyo repertuarına onlarca eser kazandırdı. 17 Ağustos 1999'da aramızdan ayrılan Ziya Taşkent, "Rüzgar susmuş, ses vermiyor, nedendir? Gücüme gidiyor. Ne gelen ne soran var. Acı geçti günlerim" gibi unutulmaz bestelere imza attı.

Dudukla balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir.

15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.

0: Kıymetli izleyenlerimiz, hepinize sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Bir Rumeli türküsüyle başladık. Oradan nice diyarlara gideceğiz. Nice diyarlardan türkülerimizle köprüler kuracağız gönüllerinize.
1: Türkmenli'ye gideceğiz. Karadeniz'e gideceğiz. Köprümüz başlıyor efendim. Bizi yalnız bırakmayın.

0: Güzel avazın daim olsun sevgili Ahmet Tuzlu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İlk kez bu tarzda bir Kerkük eseri, türküsü dinledim.
1: Tabii 12 zamanlı eserler aslında var, Kerkük'te var. Şöyle, yani türkü değil, böyle gelenekten gelen bir şey değil. 80'lerde daha fazla yazılmaya ve yakılmaya başladı böyle eserler. 1980'den itibaren bu bir Faik Şefik eseriydi. Rahmetli Faik Şefik'i
0: ruhu
1: buradan
0: şad olsun.
1: Rahmetli anıyoruz. Çok güzel eserler bıraktı. 12 zamanlı eserler, dediğim gibi 80'lerden itibaren bir moda oldu Kerkük'te veya Türkmeneli bölgesinde diyeyim. Abdülvahit Güzecioğlu'nun da, rahmetlinin de 12 zamanlı şeyleri var, eserleri var. Ve onun gibi birçok sanatçı o zamanlar böyle 12 zamanlı eserler yaptılar.
0: Ne mutlu ki bize bu güzel örnekleri programımızda izleyicilerimizle buluşturabiliyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Yani ben de işte o eserler hiç söylenmemiş. Mesela bu bir defa söylenmiş. Klip evet. Çekilmiş ve bitmiş. Kaybolmasın diye elimizden geldiği kadarıyla da bu köprü programımızda bu tip eserleri öne çıkarmaya çalışıyorum.
0: Şimdi ben başında.
1: Çırpınırdın Karadeniz mi?
0: Evet.
1: O zaman keyifle dinliyoruz.

Yaşar Tulu. Dağların efsane sesi, yaylaların efsane sesi. Varol Lololi, varol.

yaşatılır. Eller beraber, kollar beraber. Yaşa özlem, bu bir daha beraber o.

0: Değerli izleyenlerimiz, türkülerin sırtında kurduğumuz köprümüzün bugün sonuna geldik. Bu haftalık bize ayrılan süreyi doldurduk. Güzel türkülerle karşınızda olduk. Umarım beğenmişsinizdir.
1: Haftaya yeni türkülerle, yeni köprüde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: E ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
5: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
6: Bu sallı binde Asan Riviera zeytinyağı 899 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.

0: Hoş geldin Alapsar.
1: Çok
0: Rahim
1: teşekkür
0: ol.
1: ederim. Sağ olasınız.
0: Nasılsın? İyi
1: İyi.
0: misin?
1: Sağ olasın. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Sağ olun.
0: Biz de çok mutlu olduk. Sazınla, sesinle geldin. Programımıza renk kattın.
1: Minnettar mısın?
0: Biraz kendini tanıtır mısın kısaca?
1: Ben Şeki'de doğdum. Azerbaycan'ın çok güzel bir şehri. Sonra eğitim için falan Bakü'ye taşındım.
0: Oh.
1: Ondan sonra da çok böyle uzun anlatmayacağım da bu şeyi. 2019 yılındandır İstanbul'dayım ve hala da buradayım.
0: Harika. İlk çaldığımız eserde de bize
1: Evet.
0: tınılarını eşlik ettin.
1: Çok sevdiğim bir parçaydı bu
0: Evet.
1: arada.
0: Erbaa Ezel'de.
1: Evet.
0: Ve arkada Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflardan da bir tanesini koyduk. Hem fotoğraf hem bu anda yaşadığımız, çaldığımız eser, tınılar hepsi bir anı yaşadık. Tınıların için ayrıca sana ve arkadaşların hepsine teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: ben de minnettarım bütün müzisyen
0: Harika.
1: arkadaşlarımıza.
0: Üstad, balaban sazınla bize şimdi ne çalacaksınız?
1: Sıradaki parça benim çok sevdiğim bir parça. Rauf Hacıyev'in oluyor müziği. Saçlarına gül düzüm.
0: Peki, dinliyoruz.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Afsar.
1: Sağ ol.
0: Harikaydı. Kaç senedir çalıyorsun?
1: 10-11 yaşımdandır
0: başladım.
1: Çalıyorum. Aslında klarnetle başladım da.
0: Öyle mi?
1: Sonra şeyi anladım. Benim ana enstrümanım, yani kendi dilimde daha güzel konuşurum ya, insan hep öyledir ya. Balabanı hep kendi ana enstrüman olarak gördüğüm için sonra eğitimime de balabanla devam ettim.
0: Beni de çok etkileyen bir enstrümandır. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten ben yaklaşık bir sene civarından beri seni takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Konserlerine de baktım. Hatta Ozan'la beraber evet. Çok güzel bir proje yaptınız.
1: Evet.
0: Onu da takip ettim. Nice güzel projelere imza
1: çok
0: atacağını düşünüyorum.
1: Ederim.
0: Belki ileride beraber. Beraber de bir şey yaparız.
1: Aynen öyle. Niye doğru?
0: Hayırlısı olsun.
1: Teşekkür
0: Peki
1: ederim.
0: Şimdi biz bir eser çalalım.
1: Evet.
0: Sen bizi dinle.
1: Tamam. Seve seve.
0: Peki.

0: Bizim tonolarımızı beğendin inşallah.
1: Tabii ki. Hep beğeniyorum. Zaten orada yaşadığımda, Bakü'de yani yaşadığımız dönemden biz hep sizin türkülerinizi dinleriz zaten.
0: Şimdi ne seslendireceksin bize?
1: Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hayalimde şu vardı yani sizin türkülerle bizim türküleri bir araya getirmek gibi böyle bir albüm yapalım. Zaten biz o albümü de Ozan Sarıboğa ile beraber yapmıştık. O türkülerden birini yapacağız. Akşam olur karanlığa kalırsın ve Tofik Guliyev'den Hamı'dan Gözelmenem.
0: Peki dinleyelim. Hatta ben de sana eşlik edeyim.
1: Evet.
0: Tamam peki.

0: Alapsar, ben her zaman şu konuyu biraz merak ediyorum. Aslında biliyorum ama senden de duymak istiyorum. Yani siz balaban diyorsunuz çaldığın saza, işte Ermeniler duduk
1: Doğru,
0: diyor.
1: doğru.
0: Aslında aynı saz.
1: Tabii ki.
0: Oradaki ayıran şeyleri sen nasıl tarif ediyorsun? Yani tavır mıdır?
1: Balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir. Horozun banı falan diyoruz ya böyle. Seven nasıl istiyor öyle kullansın
0: Tabii.
1: diyorum. Duduk da diye denilebilir, balaban da denilebilir ama şunu bilmelerini isterim insanların ki balaban ve duduk aynı enstrümandır.

0: Ben Azerbaycan'da yaşadığım dönemlerde sizin türküleri dinliyordum. Sizin kültürünüzdeki her şeyi tamamen türkü olarak anlıyordum yani. Ama buraya yaşamaya artık geldikten sonra burada türkülerin çeşitlendiğini farkına vardım. Yani benim Alevi deyişleri zannettiğim ki türkü biliyordum onları. Sonra bunları
1: Evet.
0: bana deyiş olduğunu anlattılar.
1: Onlardan bir tanesini
0: Evet.
1: seslendirdik. Yar senin derdinden.
0: Ellerinize,
1: Davut
0: yüreğinize de
1: Sulari'nin bir
0: sağlık. Çok
1: türküsüydü.
0: güzel.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi hep çalıyorsun ama ses olarak okuyor musun? Söylüyor musun?
0: Ya şöyle bir olay yaşadık. Enstrümentalist olduğun zaman hep konserlerde böyle şancılara göre bir 5-0 geriden başlıyorsun yani.
1: Evet.
0: Ama eşim de bana hep söylerdi bunu ki artık söylemen lazım. Ben de utanıyordum. Sonra neyse kendimde biraz özgüvenimi toparladım. Son yıllar bazı parçaları okumaya başladım. Onlardan biri de benim çok çok sevdiğim bir bestekarın Andrei Babayev'in sözleri de Aslan
1: Harika.
0: Aslanoğlu'nun oluyor. Küsüp gitti. Sara Gedimova'dan mutlaka duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Onu icra etmeyi
1: Çok merak
0: düşünüyorum.
1: ediyorum.
0: Dinleyelim
1: Dinleyelim.
0: bakalım. Başardığım kadarıyla yani.
1: Estağfurullah, başarısın.

0: Tebrik ediyorum. Sesin de
1: Teşekkür
0: aynı.
1: ederim.
0: Enstrümanın gibi çok
1: Çok
0: bence
1: sağ ol.
0: duygulu.
1: Çok sağ
0: Bırakma. Bence oku. Konserlerde okumalısın diye düşünüyorum.
1: ol. Evet. Bakalım.
0: Ben de öyleydim aslında. Yani enstrüman insan senin demin söylediğin şeylere katılıyorum. Zor oluyor. Ben de yıllar sonra hani okumaya başladım. Hep sazımızla aşırı neşirdik ki arkadaşlarım da öyledir. Ama hepsinin de sesleri aslında çok güzeldir. Yani
1: Evet.
0: elinde tüfek sazı var.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir eserini dinleyelim sonra onun üzerine konuşalım olur mu?
1: Olur,
0: Ne
1: olur.
0: çalacaksınız bize?
1: Sıradaki parçamız Alma Attım Nar Geldi diye bir parça olacak. Onu da bizim bu kadim enstrümanımız dediğimiz tütekle çobanların sürekli çaldığı
0: Evet.
1: aslında.

0: Nefessiz haz hep bana böyle çok zor geliyor. Tüm nefesler için söylüyorum ama yani tütek sazıyla ben mesela şimdi seni seyrettim. Yani melodiler, işte o hız, hakimiyet, yaptığın vibratolar falan
1: Evet.
0: inanılmazdı. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun
1: Çok teşekkür
0: Hafsar.
1: ederim.
0: Hoş geldin ve programımıza ve
1: Var olun, sağ
0: programımızın
1: olun.
0: sonu geldi artık.
1: Evet.
0: İyi ki geldin. Çok istiyordum burada olmanı. Geldiğin için teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek
0: Sağ ol.
1: istiyorum. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: birbirinden değerli arkadaşlarım. Neyde Eyüpcan Açıkpazu, perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve piyanoda Ozan Sarıboğa. İyi ki onlarla müzik yapıyorum. İyi ki de seninle beraber buluştuk. Güzel bir
1: Teşekkür ederim
0: program
1: davetiniz için.
0: oldu diye
1: Sağ olun.
0: düşünüyorum.
1: Sağ olun.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Yine Karlar Yağdı türküsüyle.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu salı binde Banvit donuk piliç bonfile 149 lira. Torku %1 yağlı süt

0: Harikasınız. Müthiş bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim. Sağolunuz. Efendim merhabalar, merhabalar. Sizleri ne çok özledik. Ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri, bir hoş sedaya hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili Baki'cim, seyircilerimizi sen de selamlar mısın lütfen?
1: Senle bu programda olmak, ben ve arkadaşlarımla mutlu bir gün yaşıyoruz. İnşallah daha güzel programlara imza atacağız.
0: Tekrar hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir hoş sedaya hoş geldiniz.

Ah aşk, kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın sen de ah.

0: aşk.
1: Nasıl güzel çalıyorsunuz. Ben bu program bize yetmeyecek efendim. Umuyorum ki sizler de bizim kadar ekranlarınızın başında çok çok keyif alıyorsunuzdur. Harika şarkılarımız var gerçekten. Yine benim çok severek okuduğum bir şarkı. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz diyelim mi beraber?

Bravo size, bravo. Harikasınız hepiniz. Ayrı ayrı ayrı ayrı kutluyorum. Sevgili şefim, Baki Kemancı, muhteşemsiniz. Evet, hep böyle hareketliydik. Umuyorum ki ekranları başındaki izleyenlerimiz de böyle hareketlenmiştir, coşmuştur. Ama şöyle bir piyano cello performansıyla slow bir şey de yapalım mı? Ne dersiniz sevgili şefim? Hadi buyurun efendim.

0: Teşekkür ediyorum sevgili Göksel Kamçı, sevgili Emir ve değerli şefim. Ellerinize sağlık, harikasınız. Hep ben mi söyleyeceğim? siz de biraz, değil mi efendim, beste size ait çok güzel bir saz eseri. Siz de biraz kemanınızı söyletin istiyorum, ne dersiniz?
1: Gönlümün gülü diyeceğiz.
0: Gönlümün gülü sizin besteniz değil,
1: evet,
0: mi sevgili
1: bestem.
0: Şefim?
1: Nacizane. İnşallah beğenilir.
0: Elbette, elbette.
1: Evet.
0: Biz keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olun.

0: Bravo, bravo, bravo. Nasıl duygularla çıkıyor bu şarkılar? Kaç besteniz var desem acaba nasıl bir cevap alırım? Saymadım kaç yıl oldu gibi mi
1: Ya belli
0: oldu
1: sayıda
0: yoksa? Evet.
1: beste yapabiliyoruz ama hani öyle bir çok tabii iddiamız yok.
0: Estağfurullah, muhteşem bunlar.
1: Bazı hisler geldiği zaman onları notaya dökmeye çalışıyoruz. Nacizane beğenilirse bizim için de çok büyük mutluluk.
0: Emek verilen her şey çok kıymetli
1: Evet.
0: ve güzel. Bu da gerçekten
1: Sağ
0: duyumda
1: olun.
0: çok
1: Çok
0: harika bir
1: teşekkürler.
0: eserdi.
1: Sağ olun.
0: Gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dostlar, ellerinize sağlık. Evet, bizim programımız bir yelpaze efendim ve rengarenk. Biraz şarkı, biraz hafif müzikten, biraz türkü ve şimdi biraz İç Anadolu'ya doğru gidelim. Bir Neşet Ertaş türküsü okuyalım diyoruz. Beraberce eminim ki çok keyifle eşlik edeceksiniz.

Harikasınız, muhteşemsiniz. Çok da güzel bir türküydü. Rahmet olsun Neşet Ertaş'a. Çok değerli türküler, çok değerli eserler bıraktılar bizlere. Evet, nasıl gidiyoruz şefim? Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Mutlu musunuz? Ben sizin gibi bir orkestrayla okumakta inanın çok keyif alıyorum. Çok gönülden söylüyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ekranları başına.

Karşısındakiler de öyle midir acaba? Ne dersin sevgili Bakiciğim? Sesleri duyar gibiyiz zaten. Nihavet yapalım mı? Hep çok severler bunu beyler ve hanımlarına söylerler. Derler ki, aman eşimi çok seviyorum ama şu şarkıyı armağan ediyorum derler. O şarkı gelsin efendim. Huysuz ve tatlı kadın.

Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir enerji. Biz efendim burada çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. Ve okudukça da okuyasımız geliyor değil mi sevgili şefim? Evet. Sizin çaldıkça çalasınız geliyor mu? Haftaya aynı gün, aynı saatte bir hoş sedada buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili şeflerim nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama onlar kendi hallerindeler şu anda. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'e hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim huzurunuza geldik. Bu yıldızda iki kıymetli kardeş olacak bizler. Yine birkaç yıl evvel kendilerini ağırlamıştık, mest olmuştunuz ama TRT'nin aşina olduğu ekran yüzlerinden.

efendim kendileri. İki kardeş aslında asıl meslekleri bu alanda olmasa da onlar şu anda zirvenin yıldızı olan altıncı olsalar da efendim bu yıldızda bugün kendileri altın misali parlayacak, ezgilerini sizlere ulaştıracaklar. Efendim sözü çok uzattık, yine şöyle yıldızı bırakalım kendilerine. Rumeli dolaylarına gideceğiz. Rumeli Kemal Orhan kardeşler buyursun.

0: maşallah diyorum.
1: Teşekkürler.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzelliğiniz ne olacak böyle?
0: Yok aman, efendim ben aman, şöyle bugün az kardiyo yapmıştım. 6 kilometre yürüdüm.
2: Lütfen bize
0: şimdi
2: böyle
0: sen söylerken
2: gelmeyin.
0: Sen söylerken oynayacağım.
2: Evet. Abla diyorlar.
3: Yapma diyorlar.
2: Çıkıp piyasayı birbirine katma diyorlar.
3: Katıyor. Bu güzellik buralara fazla diyorlar.
0: Allah Allah.
3: Nazara geleceksin göze.
2: Allah nazarlardan saklasın.
0: Amin.
2: Kesinlikle. Böyle güzellik.

0: İlk olunca böyle ses olunca
1: ay var olasınız.
0: Geriye ne kalıyor?
1: Sizden şöyle bir canlı eser alacağız.
2: Tamamdır.
1: Ardından ben Yıldız'dan siz alıp birazcık soluklandıracağım.
2: Tamamdır.
1: Buyursunlar efendim, son dönemlerin en çok dinlenen eserlerinden biri.
0: Hadi bakalım.
1: Tabii TRT tabii Gassal'ın da favori eserlerinden
0: biri. Evet, evet doğru.
1: Müjgan buyursunlar.
0: Müjgan gelsin.

0: Ay harikasınız. Çok güzel bir eser.
1: Siz de harikasınız.
0: Müjgan. Ama yakıştı olasınız. Bugün müjganlık.
1: Evet, bir de böyle su yeşili bir tulumla efendim daha da yakıştı.
0: Tam
1: gibi.
0: Müjgan olduk bugün.
1: Şöyle sizi küçük bir soluklandıracağım kıymetli dostlarım. Şöyle sizleri uğurlarken efendim şöyle uzanalım biz de hemen bir mendilimin yeşili diyelim. Devam edelim, buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Var olasın. Tabii şimdi mikrofonu unutmadan hemen
2: Kemal'cim,
0: şöyle.
2: Lütfen.
1: Alıştım ya işte, doğru.
0: De alıştı, koltuk
1: altına alışmam lazım.
0: Koltuk altında geliyor direkt. Tabii sizde şey var. Normalde. Siz el mikrofonuyla çıkmıyor musunuz şarkı söylerken?
1: Yok, burada mikrofon oluyor yani, çok fazla kullanmıyoruz tabii. Onun için.
0: İşte bunlar
1: şey. Bazen de oluyor böyle şeyler.
0: Efendim, kıymetli dostlar, zengin dostlarımız bunlar. Bu dostlarımız,
1: yok,
0: kıymetli
1: efendim,
0: dostlarımız.
1: Yok, estağfurullah, aman.
0: Altınlarım...
1: Allah sağlığımızı versin yeter. O bizi, şarkılar.
2: En büyük zenginlik sağlık.
1: Evet. Şarkılar hayali uğru. Altınlarım vardı bitti mi diyor. Bak şarkıda diyor ki bitti diyor altınlar diyor.
0: Kalmadı. Ama biz sohbeti severiz de bu programda şarkıları, türküleri, ezgileri daha çok severiz.
1: O zaman dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim. Altınlarım.
1: Hep altınların üstüne yazılmış şarkılar.
0: Vallahi öyle, billahi öyle, yapacak
1: hadi
0: bir şey
1: bakalım,
0: yok.
1: Gelsin.
0: Buyursunlar, hemen ardından ikinci eser gelecek.
1: Hadi bakalım.
0: Buyursunlar.

0: Ben bir
1: Niye?
0: anda utandım. Böyle güzellik falan deyince
1: Ama bir şey
0: valla.
1: söyleyeyim mi? Şarkılar bunun üstüne kurulmuş, biliyor musun?
0: Hakikaten böyle.
1: Bu şekil şarkı yazılmayınca muhakkak almamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü olmuyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yıllardır devam ettirdiğiniz kadın matineleri hız kesmeden devam ediyor. İnsanların eğlenmeye ihtiyacı
1: 81
0: var.
1: ilde biz herhangi bir ekstra bir yerlere kesinlikle çıkmıyoruz zaten. Biz kadınlar matinesi ve düğün başka kesinlikle hiçbir yere çıkmıyoruz. Ki çıkmadığımız artık herkes de biliyor
0: Evet
1: bunu.
0: biliyoruz, biz de biliyoruz.
1: Ya kadınlarla çok eğleniyoruz. Benim o kadar enerjim tutuyor ki, Orhan yalan mı? O
2: Gerçekten
1: kadar
2: evet.
1: eğleniyoruz ki yani hiçbiri bizi üzmüyor. Kavga yok, gürültü
0: Ama
1: yok,
0: siz
1: hep
0: onları
1: eğleniyorlar.
0: üzmüyorsunuz, eğleniyorlar. Mutlu
1: Ama...
0: oluyorlar çocuklarının, evde yaptıkları işlerin. Bazen eşin stresi de eşe yansıyor. Onu atıyorlar sizinle
1: Onu
0: beraber.
1: kesin
0: İyi ki
1: atıyorlar.
0: varsınız.
1: Ben bir de
0: Evet.
1: şarkılarla bir gaza getiriyorum onları. Diyorum ki kocalarınızı arayın diyorum. Şarkı söylüyorum. Benim eri pirzola biftek, kaymaklı ekmek, güllaç revani. Aman aman aman.
0: Var ya, iyi ki varsınız diyorum. Sizi şöyle küçük bir soluklandırıyorum
1: Tamamdır
0: hemen.
1: hemen.
0: Ben hemen uzanacağım, bir başka diyara gideceğim efendim. Tekrar son blokta buluşacağız dostlarla. Ardından da sizlere veda edeceğiz.

0: diye seçtik.
1: Kesinlikle
0: şimdiki
1: biz
0: eserdeki gibi yine
1: yıllardır söylediğimiz gibi
0: tabii.
1: Gül Galiyem, Ramo Roma biz bunları yıllardır söylüyoruz zaten
0: tabii.
1: Ama kendimize bir tarz oluşturmaya çalıştık.
0: Gayret ettiniz ve bunu
1: kesinlikle,
0: başardınız.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ama özümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik. Balkanlar, Rumeli buradan sevgiler, saygılar.
0: Selamlar
1: suyun
0: olsun.
1: Öbür tarafına efendim.
0: Evet, selamlar olsun. Bu yüzden bu hemen notu da özellikle geçeyim. Zira sizinle bütünleşmiş olan bazı sözler var. İşte çek çek,
1: evet.
0: Nerede yedin paraları,
1: evet.
0: Değil mi? Başka hangi eser?
2: Para bizde, şöhret,
0: para bizde,
2: bizde,
0: şöhret bizde. Bunlar aslında sizinle birlikte artık zirvede olan sloganlar diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Kadınlar bu sloganlarla eğleniyorlar.
1: Kadınlar eğleniyorlar ya. Böyle laf atmayı, birbirimize laf atmayı seviyoruz.
0: Hani eserler orijinal, yani playback olan eserler böyleydi. O yüzden formu hiç bozmak istemedik.
1: Tamam.
0: Yoksa canlı da zaten söyleyebilirdiniz. Şimdi sizi şöyle Yıldız'ın ufak ufak biriniz bir uçta, biriniz bir uçta. Tekrar
1: peki,
0: şöyle sizi bırakacağım.
1: Ama beraber yapalım.
0: Beraber
1: bunu
0: mi yapalım?
1: Bence ortaya alalım. Yıldız'ın tam ortasına Yıldız'ı alalım.
0: O zaman efendim işte dediğim gibi benim eserlerim geliyor. Şimdi efendim bir eseri yorumladıktan sonra ardından biz sizlere veda edeceğiz. Ama yine şöyle bir uzanacağız. Yine Balkanlardan efendim bir eserle veda edeceğiz. Ama öncesinde Ramo Ramo diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Vallahi harika. Balkanlara buradan kucak dolusu sevgiler olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sınırsız ezgileri efendim şenlendirdiniz. Teşekkür. Ayaklarınıza sağlık.
0: Efendim bizler de çok teşekkür ediyoruz.
1: Neşeniz daim olsun. Hanımlarla buluşmaya devam edin. Son kesinlikle olarak söylemek istediğiniz sözler varsa hanımlarımıza, beylerimize tabii ki özür diliyorum.
0: Efendim öncelikle TRT ailesine buradan kültürümüzü yansıtacağı için sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Balkanlara, tüm Türkiye'ye, bulunduğumuz her yere sevgiler. Selamlar olsun.
2: Saygılar efendim.
0: Şarkılarla kalın, türkülerle kalın diyorum
1: hep
0: efendim.
1: Hep Kemal konuştu Orhan'cığım.
2: Kemal sen konuşmayı konuş. Çok seviyor. Onun için.
1: Evet, hiç bırakmıyor. Lütfen Orhan'ı da çekebilir
0: hemen,
1: misin?
0: Hemen Orhan. Kemal'cığım hemen.
2: Aynı katılıyorum Kemal'in evet. söyledikleri. Gerçekten bizleri davet ettiğiniz için, kültürümüze hizmet verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
1: Daim olasınız. Devam. Sizlere ezgiler sunduk ama malumunuz en popüler olan ezgileri de sizlere sunmaya gayret ettik. Bu programın amacı

tam olarak da bu adı üstünde sınırsız efendim. Sevgili Rumeli Kemal ve Orhan kardeşlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Kara tren, ah tren, kara tren odur yarimi götüren diyeceğiz.

0: vatandaş gel. Ey maşallah, maşallah.
1: Gel anneciğim, gel. Gel ya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
2: Yer.
1: Yersin. Gel vatandaş, gel.
3: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Bu salıbinde Protein Ocean çikolatalı kek aromalı high protein tozu 799 lira. Protein Ocean ahududu aromalı kolajen 399 lira.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
2: Ağzına sağlık, gönlüne sağlık Özgün.
0: Nasılsınız efendim, iyi misiniz?
2: Çok iyiyiz. Sen nasılsın? Hoş geldin.
0: Sizleri gördüm. Daha iyi oldu.
2: Biz de çok iyi olduk. Vallahi çok mutlu olduk biz de. Hüseyin Bey'den bir açılış konuşması.
0: Doğru, açılış Hüseyin Bey'de tabii ki. Evet.
3: TRT Müzik ekranlarında Kafadar Şarkılar'da bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden ve bizim çok sevdiğimiz dostumuz sevgili Özgün. Abi hoş geldin.
0: Hüseyin'cim hoş bulduk. Timur'cum, arkadaşlar. Sevgili Kafadar. Evet.
3: Hoş geldin. Ayaklarına
0: çok
3: sağlık. Sağ
0: ol. Çok büyük keyif benim için. Çünkü albümlerimize, şarkılarımıza eşlikler ettiniz.
2: Evet, evet.
0: Bizlere, Türkiye'deki bütün aslında şarkıcılara katkınız çok büyük. Hem sahne üstü olsun, hem albümlerde olsun. Bugün de ne güzel böyle bir grup kurdunuz ve ben sizlere böyle eşlik etmek için konuğunuz oldum. Çok çok, çok mutlu etti beni
2: çok
0: yani.
2: Çok sağ ol. İsterseniz biz de bir şarkı şimdi...
0: Bir dinleyelim bakalım. Evet, evet. Canlı canlı bir dinleyelim bakalım. Evet.
2: Şöyle bir Orhan Baba'dan diyelim de Kaderimin
0: harika.
2: Oyunu.
0: Süper abi.
2: Tamam.

0: Yaşa!
1: Ben bir alttan bir böyle bir
2: yurtta. Evet, çok da güzel oldu. Çok da güzel oldu.
0: Bozmadık inşallah. Çünkü canım, bu birazcık farklı işler abi bunlar.
2: Yok be.
0: Söylemesi yok.
2: Yani çok. Aslında bu hissiyatı ne biliyor başka. Musun? Aslında bu birazcık da nasıl hissettiğinden alakalı. Yani ben mesela bazen şey de oluyor. Mesela bazen böyle bazı ortamlarda da bulunuyoruz. Eşlik ediyorlar sağ olsun. Herkesin duygusu birleştiği zaman güzel oluyor.
0: Abi, tabii birlikte söyleyince başka. Evet, evet, o başka. Evet, evet.
2: Yani burada hani o name, o çarpma... Hayır abi ya. Hani gönlünden ne geçiyorsa o yani. Anladın
0: evet,
2: mı?
0: Her şeyde bir yakışanı var. Şimdi,
2: var ama yani var, o var. Senin hissettiğin.
0: Ama o kadar kibarlık evet. Yapma öyle öyle. İşin gerçeği öyle.
2: Estağfurullah. Orası. Şimdi o zaman senden bir şarkı daha alsak.
0: Oo, bir Tolga Kılıç evet. Arjesi. Onu da evet. Buradan öpelim.
3: Selam olsun Tolga.
2: Selam olsun Tolga'ya da. Evet.

0: Bravo. Ağzına
1: çok
0: sağlık.
1: Güzel
0: Gönlüne
1: bir direkt
0: sağlık.
1: Oldu. Evet. Evet. Ben featuring oldum.
2: Güzel oldu.
1: Ağzına sağlık.
0: Hüseyin'cim.
1: Ha?
0: Evet.
1: Bak, bilmiyorum bak. Bu bak. Grup dağılır. Ben diyeyim bu grup dağılır.
2: Sen duydun mu daha önce
1: Hüseyin'in sesini? Sol albüm yapar.
2: Hüseyin daha önce sesini duydun mu?
1: Hiç duymadım abi. Zaten sesi çıkmaz.
2: Mesela şimdi açığa okusa mı acaba sadece bunun nakaratını?
1: Vallahi olmaz mı?
3: Ama açığa okumak çok zor ya.
2: Abi ya. Gitar gelecek ama bak şimdi gelecek. Akor gelecek.

0: bir şey diyeceğim bak.
1: Finalist ne yapıyor? Bak,
0: Hüseyin, hayır Hüseyin doğru söyledi, ben yanlış söyledim.
2: Ağzına sağlık.
3: Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın ya, ben yanlış yaptım.
2: Bu en güzel olanı biliyor musun? Bu en güzel olanı. Samimi. Direkt Hüseyin bundan sonra artık
0: ki kaç parça... Ki Hüseyin de samimi bir arkadaşımızdır
2: yani. Hüseyin artık bundan sonra birkaç şarkı okuyacaksın değil mi?
3: Olur
2: bundan
3: abi.
2: Sonra. Evet abi. Güzel. Ben tamam. De biraz...
0: Değil sen mi? De molaya
2: çıkarsın. Ben biraz çelliğimi alayım. Ben evet, de çelliğimi çalarım abi yani. Abi sahne de şey yapıyorum Hüseyin'i bir ara. İşte uzatıyorum. Abi bugün olmaz. Bir daha uzattım ya Hüseyin. Hani ben ilk defa...
0: O gün bugün Hüseyin işte.
3: Ama son zamanlarda sahne de...
2: Okuyor.
0: Ama şey de zor bir iş. Sen de...
3: Çok zor. Çok
0: zorlanmadın
2: zor,
0: mı?
2: Çok zor.
0: Yani yıllarca zor. Çaldın o başka evet, bir şey de evet, mikrofon evet. Alıp... Seyirciyle birebir iletişim evet. Kurmak, yani sadece şarkı söylemek evet, de değil, evet, orada evet, başka evet, bir evet, olaya evet. Dönüyor mevzu.
2: İstersen bir tane de böyle
0: yok,
2: bir...
0: Yok istemiyor falan. Damar... ha, ben söyleyeceğim zannettim de, o yüzden tamam. Sen söylüyorsun.
2: O zaman beraber söylüyorum
0: tamam, bunu. Tamam ben dinliyorum.
2: Bunu biliyorsun sen. Zaten.
0: Ya ben hepsini bilirim de, bakarım evet. Aralarda bir yerlerde. Evet, hepsini tamam. Bak deme bak, ben hepsini bilirim de söylemiyorum.

0: Ellerinize sağlık.
1: Bir şey merak ediyorum abi. Yani aslında bunu ben genel anlamda...
2: Bunları mesela normal günde de arayıp sorabilirsin.
3: Hayır, bunu falan
2: merak ettiğim
1: şey. Abi ben şeye en büyük hayranlığım aslında bestecilik. Çok iyi bir bestecisin. Yıllardır birçok şarkının hit olduğu ve hala olmaya devam ediyor. Ve olacak da.
2: Evet.
1: Merak ettim evet. Şu abi.
2: Teşekkür yani. Evet derken...
0: Abi çok güzel konuşmuyorum ya.
2: Çok güzel söylüyorum. Ben büyülendim böyle şöyle. Evet. Devam bir daha söyle.
1: Böyle mesela keşke şu şarkıda bestesini ben yapsaydım dediğin şarkı ne abi?
2: Abi çok var öyle şarkı. Yani hani bunu...
1: ilk aklına gelen ne olabilir?
2: Bir tane geldi, onu ben yazdım zaten elveda. Keşke ben düşündüm.
1: Güzel.
2: Ya çok çok güzel şarkılar var hep. Bu genelde soruyorlar bana böyle bir soru hep. Sonradan aklıma geliyor, keşke bu şarkıyı ben yapsaydım falan hani. Düşüneceğim programı sonuna kadar sana keşke bu şarkıyı ben yazsaydım dediğim. Olmadı yarın sana mesaj atacağım.
1: Olur abi, yarın konuşuruz belki. Elveda mı çalsak acaba? Yani sırada başka bir şarkımız var ama.
2: Ben sizin akışınızı bozmam. Ne derseniz bugün ben konuğum.
0: Tamam. Bugün Hüseyin'i kırmasak mı ya Okan?
1: Elveda çalalım hadi.
0: Evet, hadi buyur. Elveda çalalım.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara, tozlu fotoğraflara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber, başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum ama sen beni unutamayacaksın.

0: Teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Biraz çatlak patlak oluyor bu mevsimlerde ama artık o kadar.
1: Çok güzeldi. Yani. O kadar gerçekten olacak. Çok güzeldi. Ağzına sağlık, ruhuna sağlık.
0: Hep birlikte, beraber.
2: Bir sorum olacak.
0: Evet, abi sen...
1: Sağlı sollu geliyordu.
0: Evet.
2: Geliyoruz şimdi. Evet. Artık sıra bizde, Hüseyin abiyle bizde.
0: Tamam.
2: Mesela beste yaparken ya da söz yazarken bir toteminiz var mı?
0: Yok. Hiç öyle bir şey olmadı. Genelde ben şöyle yapıyorum. Oluyor. Böyle hiç ummadığım ve düşünmediğim ya da istemediğim bir anda. Özellikle uykuya tam dalmaya yakın böyle bir melodi, böyle bir şey gelmeye başlıyor kulağıma.
1: Söz müzik aynı anda gelmiyor ama, değil mi Özgür?
0: Önce melodi geliyor abi.
1: Evet.
0: Önce melodi geliyor. Onu böyle o ara böyle falan diyorum hemen. Genelde eşimi uyandırmayayım ya da utanıyorum böyle telefona mır mır mır falan. Evet. Hemen böyle yavaş yavaş bir çıkıyorum. O sırada gidiyor çoğu. Ama kaçıyor. Bazen böyle çünkü bayağı full orkestra.
1: Geliyor
0: yani orkestrasyonla
1: geliyor.
0: Birlikte duyuyorum. Evet. Çok güzel şarkı falan. dur falan derken. Ne diyor?
2: Çok kötü.
0: Gidiyor. Çok kötü bir duygu. Onun dışında hiçbir zaman bugüne kadar hadi ben şimdi oturacağım ve bir şarkı yazacağım. İşte ışıkları kararttım akşam. Evet anladım dediğim zaman abi. Hiçbir zaman bugüne kadar öyle bir şarkı yazmadım. Anlık bir şey olabiliyor. Mesela bir şey izliyorum, bir film izliyorum. Filmde izlediğim bir şarkı mesela çok hoşuma gidiyor. Evet. Çok etkiliyor o sahne beni. Ha diyorum bak çok güzelmiş oradaki bir riff. Şöyle bir şey, acaba ben bır bır bır bır diye hemen gidiyorum. Evet, alıyorum kayıt yazını falan tın tın. Öyle bir şeyler olabiliyor. Ya da bana şey lazım. Abi önümüzdeki haftaya 3 tane şarkı yapman gerekiyor. Bıdı bıdı bıdı denecek.
1: Sıkışmak.
0: Bitiyor artık albüm yapacağım. Yani beni öyle bir dürten bir şeyin olması lazım. Şimdi o zaman bir şarkı dilersen... söyle. Dilersen.
1: O zaman adını sen koy diyelim o zaman.
0: Ben şarkıdı mı? O zaman tamam. Kafadardan geliyor.
1: Geliyor.
0: Adını sen koy.
1: Evet.

0: Süper.
1: Arkadaşlar ellerinize gönlünüze sağlık.
0: Şimdi o zaman hemen senden bir tane de şarkı dinlesek.
2: O zaman
0: Şeytan mı?
2: Tabii ilk yeni albümden.
0: Evet.
3: Yapamıyorum bunu. Kendine mi?

0: Biz.
1: Oh be, çok güzel oldu.
0: Güzel abi, güzel.
1: Çok güzel oldu. Şimdi Hüseyin'im, son kapanış konuşması mı?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Abi kırmadın, geldin, ayaklarına sağlık. TRT Müzik ekranlarında Kafadar Şarkılar'da bu hafta sizlerle beraber olduk. Haftaya görüşmek üzere. Son bir şarkı alalım mı abi kapatmadan?
0: Sen istersen ben seni kırar mıyım?
2: İnsap çalalım mı?
0: Çalalım.
1: Tamam.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Zaten çok seviyorum hepinizi. Yani iyi ki varsınız.
1: Sen de öyle. Sen de öyle.
0: İnsaflı o zaman
1: veda
0: edelim.
1: Evet.
0: Ama tekrar çağırın.
1: Kesinlikle.
0: Yeni sezona, ikinci sezona...
1: Hep beraber.
0: Hep beraber. Tamam.

15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.

0: Efendim, TRT Müzik Ekranı'ndan, Nevbahar'dan hepinize merhaba. Ben Burcu Göktürk.
1: Ben Gül Yazıcı. Bu hafta da sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz, heyecanlıyız her hafta olduğu gibi. Bu hafta Mahur makamından eserler sunacağız size. Geçen haftadan itibaren başlamıştık makamlara. Bu hafta Mahur makamı var ve ilk eserimiz Arif Sami Toker'dendi. Çek küreği güzelim, uzanalım Göksu'ya o eserle girdik. Şimdi Burcu'dan bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz
0: Evet
1: Burcu?
0: efendim, bu İstanbul'dan dem vurulan, Göksu'dan, Moda'dan dem vurulan Cumhuriyet Devri bestekarının eserinin akabinde ben şimdi sizi biraz Osmanlı Devri'ne, Enderun'a götüreceğim. Enderun'da yetişmiş Hacı Faik Bey ve Dede Efendi'nin torunu olan Sermüezzin Rifat Bey'in talebesi olmuş. Kendi de pek çok talebe yetiştirmiş ki bunların arasında Cumhuriyet Devri tamburilerinden, kadın tamburilerimizden Faize Ergin ve meşhur
1: Evet.
0: hafızlarımızdan Hafız Sami Bey de var. Onların da hocalığını yapmış olan müezzin, imam, daha pek çok şey sıralanabilir. Muallim aynı zamanda, az evvel de belirttiğim gibi. Enderuni Hafız Hüsnü Efendi'nin meşhur Mahur şarkısı. Sabah tarfı vefadan peyam yok mu? Buyursunlar efendim.

0: Ellerinize sağlık. Çok güzel bir eser. Ben de bunu okuyacaktım Burcu, biliyor musun? Söylememiştim sana.
1: Zevklerimiz bir efendim.
0: Evet, çok evet, güzel.
1: Ben de senin okuduğun eserlerden birine taliptim.
0: Aynı zevklerimiz, evet.
1: Tabii.
0: Güzel şarkı.
1: Evet efendim, Cumhuriyet'ten Osmanlı'ya şimdi tekrar sanırım ikisinin arasında
0: evet.
1: Köprü vazifesi görmüş. Osmanlı İstanbul'unda doğup Cumhuriyet'e derin izler bırakmış bir bestekar eseri var sırada.
0: Evet.
1: Sizden dinleyeceğiz.
0: Türk musikisinin kaynağı Saadettin Kaynak'tan.
1: Yine bir hafız.
0: Evet. Bayram Gecesi adlı bir eseri var onun. Çok neşeli, güzel ve genellikle bayramlarda okunur. Ama ben bayram değil, seyran değil. Bunu
1: size her gün bayram diyoruz efendim. Umarım
0: istedim.
1: Dinleyenlerimiz için de öyledir. Vecdi Bingöl'ün
0: evet,
1: şaheser
0: Güfte
1: sözleriyle.
0: Evet, Güfte Vecdi Bingöl'ün. Hoş geldin evimize, elimize, şiir oldun dilimize.
1: Buyursunlar.

0: Neyse. Ellerinize
1: Efendim,
0: sağlık.
1: Hem şiir hem şarkı olmuş
0: çok
1: dillerimize.
0: Güzeldi.
1: Sizlerin
0: Sağ
1: de
0: olun.
1: Ellerine sağlık. Güzel ekibimiz.
0: Severiz bu şarkıyı. Radyo programlarında da sık sık okuruz. Dinleyicilerimiz de, seyircilerimiz de severler inşallah.
1: En nihayet bayram dışında da okunmuş olduğu için ben çok mutluyum.
0: Evet. Tek bayramlarda okunmasın.
1: Evet efendim.
0: Şimdi kimin? Sade Işılay'ın. Çok güzel bir mahur eseri var. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Sade Işılay'ı hepimiz çok anlattık burada, biliyoruz. Çok eserlerini de okuduk. Ben şöyle hatırlamak isterim. Deniz Kızı Eftelya'nın kaçıncı eşiydi? Burcu ikinci mi, üçüncü?
1: Kaçıncı olduğunu bilmiyorum ama Eftelya'nın Sade diye anılması yanı sıra bence ismi gerçekten ayrı olarak anılması gereken bir sanatkar.
0: Evet.
1: Devrin en iyi kemanilerinden. Benim şahsen taksimlerini en beğenerek dinlediğim Nubar Tekyay'dan sonraki kemancılar arasında kendisi.
0: Evet.
1: Birinci sırada.
0: Evet. Ateşin gözlerini ruha kemendetme sakın.

0: Bu ne güzel
1: karar da öyle. Ellerinize sağlık.
0: Çok da kibar bir eser değil mi?
1: Kesinlikle. Sanki biraz da böyle eşi hanımefendi okusunlar diye yapılmış gibi geldi bana.
0: Evet, bence de öyle.
1: Mustafa Nafiz benim en şiirlerine bayıldığım Güfte şairlerinde. O da gerçekten Yahya Kemal'den sonraki bir numaramdır diyelim. Evet. Ondan sonra da hemen onun benim nezdimde İzmir'in Mustafa Nafiz Irmağı diyebileceğim hukukçu avukat Nait Hilmi Özeren var. Güftelerini en çok
0: onlar da İzmir'e aslında değmişler değil mi?
1: Kesinlikle Rakım Bey'le ortak eserleri malumunuz. Şimdi yine bir hukukçunun güftesini kaleme aldığı ve bestesini az evvel Sadi Işılay'ın ismini zikretmişken, Deniz Kızı Eftali'den bahsetmişken, meşhur onun ismiyle anılan Deniz Kızı'na ithafen yapıldığı anlatılan bir şarkı vardır dinleyenlerimizin eminim bildiğine. Geley Deniz'in Nazlı Kızı.
0: Evet.
1: O besteyi yapan Aleko Bacanos'un ağabeyi olan İstanbul Rumlarından ve İstanbul Radyosu'na senelerce hizmet etmiş, İstanbul piyasasında ve hatta yurt dışı konserlerinde pek çok önemli esere sazıyla imza atmış. Hem kendi besteleri bulunan hem de pek çok ünlü soliste eşlik etmiş bir ud virtüözünün. Öyle desem yanlış olmaz herhalde değil mi? Udi'lere soralım. Benim de üniversitede sazım Ud'tu. Ud deyince ilk akla gelen isimdir efendim. Udi Yorgo Bacanos. Onun meşhur şarkısını seslendireceğim. Yusuf Sinan Ozan Güftesi'nden bestelediği öncesinde. Tabii ki bir Udi. Bizim kendi Udi'mizden Nevbahar'ın Udi'si Emre Özgül'den bir Mahmur Taksim dinleyeceğiz efendim. Buyursunlar.

0: Evet, Yorgo Bacanos. Çok severiz, çok okuruz eserlerini.
1: Sazı
0: Sen de.
1: hem güldürüp hem ağlatmış bence bu eserinde.
0: Evet, mahur makamı zaten öyle değil mi? Hem güldürüp
1: Kesinlikle.
0: hem ağlatan bir makam.
1: Evet, bu Rast da Mahur da bana gerçekten aynı şeyleri hissettiriyor. Sanki birini biraz daha aşağılardan, birini biraz daha yukarılardan okuyor
0: Evet.
1: gibiyiz ama ikisi de kalpte aynı titreşimi yaratıyor bende şahsen.
0: Şimdi bizim sevgili arkadaşımız Tuncan'ın babasının bir eserini okuyacaksın
1: Evet, ben
0: galiba, değil
1: İzmir
0: mi?
1: Radyosu'na ilk girdiğim zamanlarda kendisi hayattaydı da hem koroya geldiği misafir olarak katıldığı zamanlarda
0: İstifade etme
1: rastlaşmış
0: şansın oldu.
1: konuşmuştuk. Evet.
0: Ne
1: Hem
0: güzel.
1: de Tunca Bey şefliği esnasında bu arada benim radyo programım Eski Muski'de de hatta Mehmet Yalgın, Seher Erkan ve Ozan Pars ve Mehmet Dönmez'le beraber çalıp
0: Aynı takım.
1: söylüyoruz orada da şarkıları. Orada bize eşlik eden İzmir Radyosu'nun kıymetli udilerinden ve şeflerinden Sayın Tunca Yüksel'in
0: Buradan da
1: ilk
0: Tunca'ya selamlarımızı iletelim.
1: şefliğinde getirmiş olduğu eserlerden biriydi. İlk dinleyip sevdiğim anda gerçekten bu eser benim repertuarımda bulunmalı dediğim bir
0: Evet.
1: eserdi. Bence çok gösterişli bir mahur. Kendi şarkısının gösterişi kadar şiiri de
0: Ben
1: gösterişli.
0: ilk defa dinleyeceğim.
1: Abdülhamit Ziyaettin Bey, namı diğer Ziya Paşa
0: Evet.
1: yazmış güfteyi. Gönül derdin nedir söyle diyor efendim güfte. Kendisi de bir udi olan ama esas mesleği yorgancılıkmış. Ben arkadaşlarımdan öğrendim. Kendileri onu çok uzun yıllardan beri tanıyorlar.
0: Çok kıymetli bir
1: Merhum
0: meslek o da, değil mi?
1: Yılmaz Yüksel'in, udi Yılmaz Yüksel'in mahur şarkısını çalıp söyleyeceğiz şimdi sizlere efendim. Buyursunlar.

Ellerinize sağlık. Şimdi daha önce de bir Alim türküsü okumuştum, o Hüzzam'dı. Bu mahur olanı, şu dere yonca aç kolların sar boynuma Alim.

0: Ağlamasın.
1: Bu Alim de böyle.
0: Diğer Alim de Hüzzam'dı. Onu da çok sevmiştik efendim.
1: Güzel,
0: sizin sesinizden.
1: Evet.
0: Şimdi mahrum şarkılar, türküler söylediğimiz için bugün mahrum makamında seslendik Ali'ye. Şimdi bu Orta Anadolu'da Ali'ye seslenen türküden sonra yöresi belli olmayan, yani bizim repertuarımızda var olan ama yöresi belli olmayan, ancak Türk halk müziği repertuarımızda Elazığ yöresine ait bir türküye hem güfte olarak çok benzeyen hem melodik olarak çok benzeyen, hatta belki halk müziği bilgileri, hocaları yahut araştırmacıları bana kızmazlarsa varyantı sayılabilecek olan bir meşhur türkü seslendireceğim ben size. Makam yine mahur efendim. Bakalım yarın bahçesine inelim. Gül dibinde gül iter mi? Buyursunlar.

0: Gönlünüze sağlık. Bu güzel iki mahur türküden sonra galiba vaktimiz azalıyor ya da bitti değil mi Burcu? Son
1: evet,
0: eserimiz
1: artık
0: var.
1: Evet, programımızın sonuna geldik. Evet. Mahur şarkılar, türküler seslendirdik.
0: Şemsettin Ziya Bey'in son eseriyle bitiriyoruz.
1: Evet efendim.
0: Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor adlı eserle bitiriyoruz programımızı.
1: Biz bakıp bakıp kaçmayacağız ama böyle söyleyip söyleyip kaçacağız. Her evet. hafta TRT Müzik'te aynı adresteyiz efendim. Sizleri de güzel şarkılar, türküler, kantolar ve daha pek çok formda pek çok eserler dinlemeye bekleriz.
0: Biz buradayız.
1: Tekrar
0: görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın efendim.

0: Dayım gidiyorum gündüz gece.
1: Cennet Bodrum'un ılık gecelerinden birinde huzurlarınızdayım ve çok bahtiyarım.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severler, hepinize iyi akşamlar. Barış abinin şarkılarını okuyacağız bugün sizlere, Barış Manço'nun. Bugün Barış abiyi hem anlatacağız hem konuşacağız. Ülkemizin çok çok önemli sanatçılarından biriydi. Tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla, söyledikleri, inandıkları, Türk kültürüne, Türk müziğine verdiği hizmet çok önemliydi. Çocuklara çok önem verirdi biliyorsunuz. O açıdan Barış abinin bugün hem şarkılarını söyleyeceğiz hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere.

Evet, Barış abi sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Türk sanat müziği sanatçısı Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço'nun çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğuyor Barış abi. Türkiye'de Barış ismini alan ilk çocukmuş. İkinci Dünya Savaşı sırasında doğduğu için Barış'a duyulan özlem nedeniyle ailesi bu ismi vermiş. 1941 doğumlu ağabeyinin adı da Savaş'mış. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okurken 1957 yılında amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlamış. 1958 yılında ilk grubu Kafadarları kurdu. İkinci grubu Harmonilerle de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak Şişli Terakki Lisesi'ne geçti ve orayı bitirdi. Böyle zaman zaman bilgilerle, anlatımlarla devam edeceğiz. Ve hemen yine bütün şarkılarının bu ülkedeki yaşayan herkeste bir izi var. Barış Manço çok farklı. Bence Türkiye'deki starlardan birisiydi. Çok önemli bir sanatçıydı. Onun ikinci şarkısı olarak da yine Unutamadım diyeceğiz. Çok sevdiğim bir şarkısıdır.

değildir. Ama biz Barış abiyi anmak için bugün sizlere Barış Manço şarkıları söyleyeceğiz. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik, iç mimari alanda tamamlamış. 1960'lı yılların başında müzik hayatını Fransa ve Belçika'da sürdürmüş. Rock'n'roll ve twist tarzı Fransa ve İngilizce şarkılar söylüyordu. Bu şarkıların bazıları kendi besteleriydi. 1967'de Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında ufak bir yarık oluşmuş ve bıyık bırakmaya başlamış. Bunlar çok güzel bilgiler. 1967 sonlarında ilk Türkçe bestesi Kol Düğmelerinin ilk adı bizim gibi de aralarında olduğu şarkılarıyla plağa çıkıyor. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başladı. Bu grupta MFÖ'den Masadan Son ve Fuat Güner de vardı. 1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayırdı. 1970 Anadolu pop sularına açıldığı bir yıl oldu. İşte o Anadolu pop ya da folk şarkılarından biri gibi bir Dağlar Dağları var ki çok güzel örneklerinden biri Anadolu folk müziğinin. Bir Dağlar Dağlar okuyalım arkadaşlar.

1970 yılı Kasım ayında Dağlar Dağları, yani bu söylediğimiz türkü formunda besteyi, şarkıyı yayımladı. Bu şarkı onun kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 1970'te Moğollar ile çalışmaya başladı. İşte Hendek, işte Deve bu dönemde çıktı. 1972'de Kurtalan Express kuruluyor. Bu grupta yine MeFÖ'den Özkan Uğur ile çalıştı. Özkan Uğur 1975'te gruptan ayrılmış. 1975'te tanıştığı Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey adlı iki çocuğu oldu. 1980 yılında Manço ilk kez başka bir sanatçıya beste veriyor. Hatırlıyorum o yılları. Hal Hal şarkısıyla yılın şarkısı ödülünü kazanıyor ve Nazan Şoray da altın plak kazanmıştı. 1981'de Arkadaşım Eşek şarkısını yaptı. Küçük büyük herkesin beğenisini kazandı. Aynı albümde yer alan Dönence ve Gülpembe de çok büyük beğeni toplamış. Şimdi yine o yıllara gidelim bakalım. Ne diyelim? Ne çalalım arkadaşlar? Yaz dostum mu? Hadi buyurun yaz dostum.

Evet, inanılmaz mesajları, felsefesi olan gençlerin, çocukların çok şey çıkaracağı, hatta bence büyüklerin de çok şey çıkaracağı, eğer hani biraz varsa insanın kalbi, ruhu, gerçekten çok sözleri çok güzel, özel bir beste. Barış abi. Barış abinin biliyorsunuz 1980 yılında da 1981'de pardon, Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğdu. TRT'de yayınlanan bu programla 150'den fazla ülkeye gitti. Adam olacak çocuk ile de çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı verip dönemin en başarılı televizyon yüzü oldu Barış abi. 1990'larda Japonya'ya 5 kez konsere gitti. 1991'de devlet sanatçısı seçildi. Manço'nun 20 albümü ile 31 adet single eseri var Barış abinin. 31 Ocak 1999'da da kaybettik. Evinde geçirdiği bir kalp kriziyle inanılmaz bir cenaze töreni olmuştu. Ben de oradaydım. Daha sonra Barış abi ile ilgili bir tribüt albüm, bir anma albümü yapılmıştı. Orada da programın sonunda okuyacağım. Kol düğmelerini okumuştum ben. Hatta Lale abla bana Barış abinin kol düğmelerini, o klipte kullandığı kol düğmeleri, klibinde kullandığı kol düğmelerini vermişti ve onları ben sahnede takarak o şarkıyı okumuştum. Yanılmıyorsam o zamanlar Maydanoz Şölen vardı çadırda, orada yapılmıştı gece. İlk yılı anmasıydı. O albümde de Türkiye'nin çok önemli sanatçıları, isimleri yer almıştı. Hala da dinleniyor, sevilen bir albümdür. Barış abi için o kadar çok, yani gerçekten giyimiyle, kuşamıyla, söylediği sözlerle, ülkesine, toprağına sevdalı. Programın sonunda onun sözlerinden bazı seçmelerle programı bitirmeyi düşünüyorum. Ama da bayağı bir süremiz var. Şimdi yine Barış abiden bir şarkıyla devam edelim. Bir Aynalı Kemer diyelim mesela. Yani bütün şarkıları şaheser, mesaj dolu, derinliği var. Sözler çok güzel. Zaten müzik tarzı tartışılmaz. Buyurun.

Evet sevgili izleyiciler, yine bir şarkı daha okuduk. Yine çok güzel şarkılarından biriydi Barış abimizin. Rahmetli olmadan, aramızdan ayrılmadan galiba bir hafta evvel siyaset meydanında Ali Kırca'ya beraber katılmıştık. Türküler konuşuluyordu. Orada çok güzel bir sohbetimiz olmuştu yayın öncesi ve sonrası. Barış abinin gitaristi, o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ikisine de. Bahadır Akkuzu. Bahadır abi benim 1984 Kars Ordu Evi'nde asker arkadaşımdı. Bahadır abinin bende emeği çoktur. Kars Ordu Evi inanılmaz bir orkestra. Yani ben bağlama çalıyordum. Solistlik de yapıyordum. Bahadır Akkuzu gitarda. Beyaz Kelebeklerin klavyecisi vardı. Adını şimdi unuttum. Çok iyi bir davulcu vardı. Yine ünlü bir, o dönemler ünlü bir davulcu, sanatçının müzisyeniydi. İnanılmaz bir müzik yapıyorduk biz Kars Ordu Evi'nde. 6 ay, 7 ay beraber askerlik görevimizi yapmıştık Bahadır abiyle. Hatta karargah bölüğündeydim ben, 14. Mekanizma Tugayı Kars'ta. Şimdi işte bu, biliyorsunuz askerlikte acemi, daha 15 günlük askeriz, böyle içtimada ahçı var mı diyor, işte bir 10 kişi el kaldırıyor. İşte muhasebeci var mı diyor el kaldıranlar. Müzisyen var mı dediler. Bir baktım bir 3-5 kişi el kaldırdı. Sonra bizi Kars Ordu Evi'ne şeye götürdüler. Bayağı bir sınav gibi. Bahadır Akkuzu geldi. O zaman tanışmıştım. Bahadır abi sen ne çalıyorsun dedi. Ben dedim ki işte şunu çalıyorum, şunu çalıyorum. Bir Ordu Evi'ne geçeyim diye 3-5 tane enstrüman saymıştım. Onu çalıyorum, bunu çalıyorum ama bağlamamı çok beğendi. İşte 20 günlük askerdim. Sonra orada evine geldim. Bahadır abiyle çok güzel anılarım var. Yani asker arkadaşlığı önemlidir biliyorum.

yapıyorsunuz. Sonra bitirdikten sonra döndükten sonra da 3-5 yerde bir araya geldik. Konuştuk, sohbet ettik. Çok sevdiğim bir abimdi. Allah ona da gani gani rahmet eylesin, Bahadır Akkuzu'ya. Çok önemli bir gitaristti, çok önemli bir müzisyendi. Şimdi sırada yine Barış abinin çok güzel bir eseri var. Ben bilirim, ben bilirim diyeceğiz.

Evet sevgili izleyiciler, hangi şarkısında ne anlatıyor? Birçok şey anlatıyor. Barış abi gerçekten çok önemli, özel bir sanatçıydı. Çocuklarla bağı. Onun bazı sözleri de var. Programın sonunda onlardan. Aslında mesela diyor ki ben yaşanmış her şeyi çok seviyorum diyor. Birileri tarafından yaşanmış, paylaşılmış her şeyi çok seviyorum. Düşünülenin aksine ben tarih sevmiyorum. Geleneği çok seviyorum diyor. Yani aslında demek istediği geçmiş ölüdür diyor bence. Ama gelenek sürmeli ve kalıcıdır. Geleneği çok seviyorum diyor. Hatta arkasından hemen söylemiş, tarih ölür, gelenek yaşar demiş. Ben bu dünyaya şarkıcı olarak gelmedim. Benim birinci işim bu değil. Ben düşüncelerimi bu dünyaya aktarmak için geldiğime inanıyorum diyor. Bunu çok önemli bir İngiliz BBC kanalındaki bir röportajından aldım. O yüzden yaptığıyla, konuştuklarıyla, şarkılarıyla bir dönemi damgasını vurmuş ve yeri hiçbir zaman dolmayacak çok büyük bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi yine bir şarkısı var sırada. Can bedenden çıkmayınca. Yani her şarkıda bir vurgusu, bir şarkının bir derinliği, mesajı, felsefesi var. Gençler için de bu şarkılar çok önemli. Buyurun.

Evet. Yani çok hangi bir şarkısında ne anlatmıyor, neyi ne söylüyor, ne nasihat ediyor, ne yol gösteriyor. Gerçekten çok dolu dolu şarkılar, her dinleyenin mutlaka bir şey hissettiği, bir şey gördüğü, bir şey duyduğu ve eşlik etmesi de çok kolay şarkılar. İnsanlar tarafından söylenebilmesi, eminim ki birçok konserinde yüz binlerce insan hep birazdan okuyordu bu şarkılarını. Programın sonuna doğru tabii geliyoruz. Birkaç eserini daha okuyacağım. Barış abiyle. Barış abiyle hiç, yani Bahadır abi, asker arkadaşımın dışında, Barış abiye bir kere çok uzun yıllar önce bir tanışmışlığım var. Bahadır abi sayesinde olmuştu o da. Daha o zaman çok yani Yavuz Bingöl meşhur değildim. Türkiye tanımıyordu beni. Askerden geldikten sonra 80'li yılların sonunda bir İstanbul'da Bahadır abiyle böyle bir asker arkadaşlarımıza tekrar toplanmıştık. Askerliği yapalı herhalde 7-8 yıl olmuştu. O zaman Barış abiyle tanışmış, sohbet etmiştik. Güzel anılarımız var. Tabii yıllar yılları kovaladı. Biz Türkiye'ye yayıldık. Türkülerimiz sevildi. Yavuz Bingöl olduktan sonra da hemen aynı semtte, yani hem Edip abiyle hem de Barış abiyle aynı semtte oturma şerefine eriştik. Hemen arka sokağımdaydı Barış abinin evi. Şimdi şu anda müze olan ev. Tam arka sokağımda bir 200 metre ileride de Edip abi oturuyordu. Ondan sonra işte bir siyaset meydanında, ölmeden, rahmetli olmadan bir hafta evvel de en son siyaset meydanında görüşmüştük. Allah tekrar mekanını cennet eylesin bu büyük sanatçımızın. Yine sıradaki şarkıya bakalım. İşte hendek, işte deve, işte Halep, işte Arşın. Ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin. Zordur olmak bizden kızı. Kuyu başına vardım Zeynep'i görem diye. Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Söğüdün dalı uzun, barışın gönlü hüzün. Dudağımda aynı türkü seneler sonra bugün. Daya emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte deve.

senaryo gibi bütün şarkıları. Yani hikayesi var, başlangıcı var, kompozisyon gibi gelişmesi, sonucu var. Her şarkısında finale geldik. Şimdi tabii bir rahmetli olduktan sonraki yapılan albümde kol düğmelerini anlatmıştım hikayesini ya başta. Kol düğmelerini okumuştum. O şarkıyla veda edeceğiz. Ama bu röportajından birkaç sözüyle Barış abinin programı kapatmak istiyorum sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Ama Barış abinin sözleri ve kol düğmeleriyle programı kapatıyorum. Diyor ki, ömrümün çoğunu yabancı ülkelerde yabancı diller konuşarak geçirdim. Ona rağmen kendi dilimden, kendi dinimden, kendi halkımdan kopmadım diyor. Biz diyor dünya ülkelerini Türklerin dostu olanlar ve olmayanlar diye ayırırız diyor. Çünkü biz kendimizi dünyanın merkezinde görüyoruz diyor. Bu BBC kanalına söylediği bir söz. Türkçe bir kelimeyi anlayan herkes benim dinleyicimdir diyor. Türk ve Türkçeden nasibini almış kaç milyon kişi varsa diyor dünyada, bunların hepsi benim dinleyicimdir diyor. Altına sonsuza kadar tabii imza atılır bu sözler, Barış abinin sözleri. Ve kol düğmeleriyle hepinize bu akşamlık veda ediyoruz. Barış Manço'ya mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ve Bahadır Akkuzu'ya, bütün kayıplarımıza iyi akşamlar diliyoruz.

O zaman daha yeni çıkmıştım ben. Çiçeği burnumda ve çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek, hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı.

0: fazla yakınlık kuruyor seyirci bizimle. Biraz evlerinin kızı, evlerinin oğlu gibi oluyoruz. Oysa müzik öyle değil. Müzikte ne olursa olsun bir ulaşılmaz hal var. Ve bu çok çekici.
1: Beni mecnun ettin, sen de olasın.
2: Müziğin Kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

Teşekkür ediyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu an ekranları başında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz. Evet, Yıldızlar Altında programıyla yine huzurlarınızda olmaktan dolayı çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Yepyeni şarkılarla, yeni repertuarımızla alışırım diyeceğiz. Söz müzik, Ferit Özkan, Aydan Erdil ve Seçkin Özer'e ait çok güzel bir şarkı. Şimdi bu yeni şarkımızı söyleyelim bakalım. Haydi.

Ellerinize sağlık. Harikasınız. Evet, yine o zaman pembe yalanla devam edelim efendim. Bir Ayşen Birgül şarkısı daha gelsin.

Sağ olun arkadaşlar. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Evet, ekran başı. Umuyorum ki bu şarkılara siz de keyifle eşlik ediyorsunuzdur. Özellikle Pembe Yalan şarkısıyla ilgili gerçekten çok güzel geri dönüşleriniz oldu. Çok sevimli, çok güzel bir şarkı. Çok keyifle uzun yolda dinlediğimiz şarkılardan diyorsunuz ve inanın çok mutlu oluyorum. Ve bu şarkılarımız böyle gide gide çoğalacak efendim. Yeni şarkılarla her zaman huzurlarınızda olacağız. Ama tabii şimdi biraz Türk sanat müziği söyleyeceğiz. Biliyorum ki benden de en çok dinlemeyi sevdiğiniz şarkılardan Türk sanat müziği şarkıları var. Şimdi biraz Nihavend şarkılar yapalım diyoruz. Söz ve müziği Mutsel Öztürk'e ait çok güzel bir Nihavend şarkı gelsin. Elveda hatıralar diyelim. Hadi.

Ellerinize sağlık. Evet, hadi bakalım şimdi yine Sezen Aksu'nun sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Her zaman dinlemekten hep keyif aldığımız bir büklüm büklüm diyelim mi?

Evet, ne yapıyoruz? O zaman şimdi bir perişanım şimdi diyelim mi? Çok sevdiğimiz Sezen Aksu şarkılarından. Hadi bakalım.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten elinize, yüreğinize sağlık. Harikasınız. Azıcık hareketlenelim istiyorum ben. Artık eminim ekran başı da biraz hareketlenelim istiyordur. Haydi bakalım.

Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok seviyorum bu türküyü. Çok yüreğe dokunan türkülerden. Yine bir Neşet hocamızın şarkısı. Ah, yalan dünya. Hadi bakalım.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Yıldızlar altında önümüzdeki hafta yine aynı saatinde, aynı gününde burada bu ekranda sizlerle birlikte olacak efendim. Yayında, yapımda emeği geçen, şu an sahne üstünde olup ama arka tarafta da bizlerle çok büyük bir emekle bu programı hazırlayan sesimiz, ışığımız, herkese, rejimize çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Benim kıymetli müzisyen dostlarımın ellerine, emeğine sağlık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: sesinin aromasıyla beni çok etkileyen bir isim. Sevgili Elif Kaya. Genç kuşağın en sevdiği isimlerden biri. Sevgili Sezer Sarıgöz bizimle.
1: Seni kaybetmenin korkularını bir yine bilsem.
2: Her sefer bir şey hissediyorum ya. Ben sanki şarkı söylemiyorum da şarkı beni söyletiyor yani, öyle bir hali var.
3: Yüreğime taş basma.
4: Nami ile aramda bir bağ var benim. Hani hep böyle söylemek istediğim, hep yapmak istediğim bir şeymiş gibi yani.

Aşığın can yoldaşı, dert ortağıdır bağlama. Değiştir, bozlaktır, uzun havadır, halaydır, horondur, ağıttır. Türktür, Türk'ün sazıdır bağlama. Genellikle iki adet ikili, bir adet de üçlü grup olarak üç ayrı notaya akord edilmiş yedi telli bir çalgı olan bağlama, temel olarak tekne, göğüs ve sap kısımlarından oluşur. Üst, orta ve alt eşik burgulardan gelen tellerin sap üzerine eşit aralıklarla ve belli yükseklikte aktarılmasını sağlar. Bağlamada ses kalitesini belirleyen en önemli parça teknedir. Yaklaşık 5-6 yıl boyunca kurutulmuş ağaçlardan oyularak ya da yaprak şeklinde dilimlerin yapıştırılmasıyla oluşturulur. Bozuk düzen ve bağlama düzeni olarak adlandırılan iki temel akort sistemi kullanılır. Bu temel düzenlerin dışında saptanmış 19 farklı akort sistemi bulunur. Bağlama, tezene adı verilen mızraplarla ya da şelpe adı verilen parmak uçlarıyla perdelere vurma tekniğiyle çalınır. Bağlamanın tarihi, Türklerin tarihi kadar eskidir. Orta Asya Türklerinin geleneksel sazı olan kopuzla başlar bağlamanın serüveni. Önceleri su kabağının içi oyulup üstüne deri kaplanarak yapılan kopuz, üç telli ve perdesiz bir çalgıdır. Yüzlerce yıl nesilden nesile gelişir. Anadolu'ya da Türklerin göçüyle gelmiştir. Bazı kaynaklara göre 17. yüzyılda kopuzun sapına perde bağlanmasıyla bağlama ortaya çıkmış ve kopuz yerini bağlamaya bırakmıştır. Ancak bazı kaynaklara göre de bağlama benzeri sazlar kopuzdan çok daha önce Mezopotamya'da var.

Kökenin ne olursa olsun, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Dadaloğlu'nun, Karacaoğlan'ın yüzlerce yıllık sesidir bağlama. Aşık Veysel, Muharrem Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Daimi, Ali Ekber Çiçek, Neşet Ertaş, Davut Sulari gibi büyük ozanların türküleriyle Cumhuriyet döneminde de hak ettiği değeri görür. Özellikle 1970'li yıllardan başlayarak yapılan ve 90'lı yıllarda iyice olgunluğa erişen çalışmalar sonucu Adil Arslan, Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak gibi bağlama ustalarının gerek Türk gerekse dünya senfonik orkestralarıyla verdikleri konserler ve albüm kayıtları bağlamanın dünya müziğindeki gücünün kanıtı olmuştur. Artık sadece Türklerin değil, dünya aşıklarının sazıdır bağlama.

0: Kıymetli izleyenlerimiz, hepinize sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Bir Rumeli türküsüyle başladık. Oradan nice diyarlara gideceğiz. Nice diyarlardan türkülerimizle köprüler kuracağız gönüllerinize.
1: Türkmeneli'ye gideceğiz. Karadeniz'e gideceğiz. Köprümüz başlıyor efendim. Bizi yalnız bırakmayın.